olmuyor, olmuyor. Farkına varamadım.

0: sen yoktur nedeni.
1: Reklam tanıtı. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu, Mersin.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Gracias.
1: Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazası.

0: Yılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
3: Sektöründe öncü firma.

0: Ama Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
3: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Siha ise merkezin ilk konuğu olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, vatandaşlara değişik alanlarda verdiği ücretsiz eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor.

0: Teorik ve pratik verilen eğitimin ardından katılımcılar kendi işlerini kurma ya da iş piyasasında yer alma imkanı elde ediyor. Başkanlığa Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programında Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Tarsus'ta bir program gerçekleştirildi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde şehit eş ve anneleriyle gazi yakınları önce Tarsus Doğa Parkı'nı, sonrasında ise Tarsus Gençlik Kampı'nı gezdi. Burada tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mice Robot Robotics Competition Festival kapsamında düzenlenen Lego Lion kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencilerin Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu mücadele etti. Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise Kız Kalesi Müze Beach'te gerçekleşti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel şanzımanda bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
7: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin.

0: Mersin'de ilk Betek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
2: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
3: Vaneli köfte Muda Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Haberler.
11: Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacak. Raporun para politikalarının geleceğine yönelik önemli mesajlar içermesi bekleniyor. Türkiye hava hizmetlerinden sağladığı geliri 33 milyar liraya ulaştırarak yeni bir rekor elde etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2025 yılına ait faaliyet raporuna göre 2024 yılında 21 milyar 586 milyon 803 lira olan söz konusu tutar %53 artış kaydetti. LÖSEV, lösemi ve kanserle mücadele eden hasta ve ailelerini 12 ay boyunca taze kırmızı et ve et ürünleriyle desteklemeyi sürdürüyor. Mutlu Et Projesi kapsamında bu yılda 10 binlerce aileye ulaşılacak. Projeyle sağlıklı beslenmenin temel unsurlarından biri olan protein ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. 24 ilde vatandaşları 936 milyon 581 bin lira dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 224 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaptığı ve daha birçok dolandırıcılık yöntemlerine başvurdukları tespit edildi.

İnsani yardım taşımak için yola çıkan ve Akdeniz'de İsrail müdahalesine uğrayan küresel somut filosu teknik ihtiyaçların karşılanması amacıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Küresel somut filosunun çarşamba günü yeniden denize açılması planlanıyor. 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül hantavirüs vakalarının tespit edildiği gemiden tahliyeler başladı. Karaya çıkarılan yolcular birer birer ülkelerine gönderiliyor. O gemiden tahliye edilen Fransız yolcularda da semptom görüldüğü açıklandı. İsrail'in İran'a saldırmak için Irak topraklarında çöl ortasında gizli bir askeri üs kurduğu öne sürüldü. İddialara göre söz konusu askeri üs bölgedeki olağan dışı hareketliliği fark eden bir çobanın ihbarıyla deşifre oldu. Ancak Irak, İsrail'in gizli üssü iddialarını reddetti. Uzayda yeni sıcak bir Jüpiter ve onun mini Neptün eşi keşfedildi. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak yapılan gözlemde mini Neptün'ün atmosferinin sıcak bir Jüpiter'in yörüngesinin içinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle çölyaklı bireyler ve ailelerini bir araya getirdi. Belediyenin yıllardır sürdürdüğü glutensiz gıda destekleri ve farkındalık çalışmaları da vatandaşlarla paylaşıldı. Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında romantik bale repertuarının etkileyici eserlerinden Cizel sanatseverlerle buluştu. İki perdelik eser izleyenlerden beğeni topladı. Festival 17 Mayıs'a kadar devam edecek. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Gürsoy'un sunumuyla manşet başlıyor.
1: Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 12 Mayıs Salı ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle bugün de manşet programımıza başladık. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Ve yine gazetelerimizin ilk sayfalarına yansıyan haberleri şöyle bir değerlendireceğiz hep birlikte. Bizleri İçel TV, Sun TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve Sun TV ait sosyal medyalarda yine karşınızdayız. Ve Sun FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde bizleri dinliyorsanız hayırlı yolculuklar dileyip lütfen trafik kurallarına riayet edelim uyarısında bulunalım. İş yerlerinizde dinliyorsanız da hayırlı işler, esnaflarımıza da bol bereketli işler olsun bugün için diyelim ve bundan sonraki günler için de. Evet, tabii dün yine bir yol hikayesi, aslında bu bir bölüm haline getireceğiz İzel'cim. Yol hikayelerinde dün şöyle bir durum yaşandı. Hemen arkamdaki koltukta oturan Arnavutluk'ta yaşamış, Türkiye'ye gelmiş bir vatandaşımız. Şimdi öyle bir şey konuşuyor ki telefonda ister istemez yani hemen arkamda olduğu için o konuşmalara şahitlik ettim. Şimdi şunu söylüyor, diyor ki ya çok özlemişim diyor, yani ne güzel bizim insanımız, ülkemiz ne kadar güzel, ne kadar böyle güzel dostluklar, arkadaşlıklar kuruluyor. Bunları söylüyor karşı taraftaki kişi. İşte geldim, tatil yapacak mısın diye soruyor büyük bir olasılıkla karşı taraf. Hayır, ne tatil ya diyor, ben çalışmak istiyorum, çalışacağım diyor, hemen işe başladım diyor. Kadın kuaförü bu arada, yani biraz yoruldu ama yani kendisiyle sohbet etmeden kendisinin sohbetini aktardım ama sonuçta ismini söylemiyoruz, ismini bilmediğimiz için. Sonra yanındaki arkadaş, o da Almanya'da yaşamış, Türkiye'ye gelmiş tekrar. Kendi aralarında bu sefer konuşmaya başladılar telefonu kapattıktan sonra. Diyor ki ya diyor, aslında vatanımızın kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Ve diyor ki ben kendime aslında şükrettim. 3 yıl diyor Arnavutluk'ta yaşadım diyor. Hani demek ki böyle olmak lazım. Yani önce gidip yaşayıp sonra kendi ülkenin kadrini, kıymetini anlıyorsun diyor. Orada diyor arkadaşlıklar yok diyor. Yani varsa Türk çevreniz veya Türk mahallesindeyseniz orada bir iletişiminiz oluyor ama oradaki insanlarla diyaloğunuz olmuyor. Zaten içlerine almıyorlar sizi diyor. Zaten kendi aralarında da böyle bir dostlukları yok. Hep menfaat ilişkileri var diyor onlarda diyor. Ya bizim gibi değil. Mesela bizde diyorsun ki gel sana çay ısmarlayayım, gel otur yemek söyleyeyim falan diyor. Orada böyle bir şey yok diyor. İşte oranın havasından bahsetti, alışverişinden bahsetti, insanların birbirleriyle olan diyaloğundan bahsetti, her şeyden bahsetti ve gerçekten Türkiye'yi çok özlemişim. İyi ki Türkiye'deyim, iyi ki Türk'üm diye de arkasına devam etti. Şimdi diğer yanındaki de Almanya'da yaşamış, o da ona benzer cümleler sarf ederek aslında dedi, biliyor musunuz dedi, ben Türkiye'ye geleceğim zaman o kadar çok heyecanlandım ki geri dönüş yapacağım zaman. İşte bazı insanlar oraya gitmek istiyor diyor. Hani yurt dışında yaşamak, çalışmak istiyor. Ben onlara şöyle tavsiyede bulunuyorum diyor. Ya bir ay bir gidin, gezin. Bir yaşayın, bir ortamı koklayın. Baktınız olabilecekse yerleşin, iş kurun. Ama baktınız olmuyor, en azından yazık günah orada kalmak zorunda durmayın diyor. Ve iyi ki Türkiye'deyim diyor. İyi ki geldim Mersin'e diyor. İyi ki böyle güzel insanlarla bir aradayım. Baksana diyor, her taraf cıvıl cıvıl. Ya anlatırken bile ben kendi ülkeme bir daha aşık oldum. Yani düşünsenize, Arnavutluk'ta 3 yıl yaşamış bir insan. Diyor ki şimdi diyor düşünüyorum diyor. O cümle de çok önemliydi. Şimdi düşünüyorum diyor. Ha, Arnavutluğun nesini özlüyorsun diyor mesela. Hiçbir şey diyor. Yani 3 yıl yaşadım orada ama diyor. Hani sorsan bana Arnavutluk'ta neyi özledin? Hiçbir şey. Ama Türkiye'de neyi özledin diyor. Her şeyi özledim diyor. Dostlukları özledim, arkadaşlıkları özledim diyor. Burada denize girmeyi özledim diyor. Orada da var ama soğuk diyor. Girdiğimizde yazınız soğuk. Bizim burada bir sıcak. Akdeniz insanıyız falan. Böyle güzel bir sohbet. Hatta biraz daha sürseydi, benden önce indi. Bir arka koltuğa geçip ben de bir sohbete dahil olacaktım. Hatta içimden geçti, dedim ki ya dedim keşke dedim hani bir diyalog kurabilsem de programa davet etsem, aynı şu sohbeti ekranlarda yapsak. Çünkü kamuoyunda ve ülkemizde hani yurt dışına gitme bir seferberlik haline dönüştü. Herkes bir yurt dışına gitmek istiyor. Canı sıkılan gidiyor, gitmek isteyen gidiyor, sinirlenen gidiyor. Peki gittikten sonra ne oluyor? Asıl mesele bu. Yani canım güzel ülkem var. Şimdi bakın her yerde sorun vardır. Her yerde sıkıntı vardır. Evet, bu müzik eşliğinde bunu konuşabiliriz Ezel'cim. Yani her ülkenin kendine has sorunları vardır. Yani siz şunu zannetmeyin lütfen. Ben Almanya'ya gittiğimde, ben Arnavutluğa gittiğimde, İsveç'e gittiğimde, şuraya gittiğimde, buraya gittiğimde Allah Allah bütün hayatın güzelliklerini yaşayacağım diye düşünmüyorum. Çünkü orada bir kere Türklere karşı bir antipati var. Bir kere bunu kabullenmeniz gerekiyor. Bunu özümsemeniz gerekiyor. Bir kere orada buradaki gibi dostluklar yok. Ya burada minibüse biniyorsun mesela, ücret ödeyeceksin arkadaşlar. Yok ben ödeyeyim, yok ben ödeyeyim, sen ödeyin, ben ödeyeyim diye. Hesap öyle. Son zamanlarda biraz Alman usulü hesaba dönüştü olay biraz da. Ama bu dostlukları, bu ilişkileri dün o Avustralya'da yaşayan fakat hiç tanımadığım bir insanın Türkiye'yi, ülkemizi bu kadar büyük bir özlem içerisinde anlatması gerçekten beni çok duygulandırdı. Ve bir kere daha dediğim gibi ben ülkeme bir kere daha aşık oldum. Zaten aşıktım. Bu anlatımdan sonra bir kere daha aşık oldum. Diyor ya hani o cümlesi de çok önemli. Yurt dışına gidip yerleşmek isteyenlere bir tavsiyem var aslında diyor. Keşke diyor bir ay bir tatil modunda gitseler diyor oraya. Bir görseler, ortamı görseler, insanları görseler, her şeyi bir analiz etseler. Çünkü zor. Ben 3 yıl diyor orada gerçekten çok büyük sıkıntı yaşadım diyor. Ya diyalog kuramıyorsun, işte müşterilerin var. O da orada da kuaförlük yapmış, burada da kuaförlüğe devam edecek. Orada kuaförlük yaptım diyor. Aslında çok güzel para kazanıyordum ama parayı harcayacak yer yok diyor. Ya bir sahil var tıpkı Mersin gibi diyor Avustralya'da diyor. Yani Mersin gibi diyor. Hani diyor parayı harcayacak yer yok. Kazanıyorum, çok iyi kazanıyorum diyor. Bir de şeyi anlattı Ezel'cim, bak olay çok güzel. Diyor ki mesela diyor bak diyor orada diyor bir ay diyor vergini ödemediğin zaman bir ay ya diyor. Bir ay vergini ödemedin. O aya ait vergini ödemedin. Vergi dairesinden hemen çat arıyorlar. Ne oldu? Neden ödemedin? Ya işte işler kesat falan filan yok diyor. Dinlemiyorlar diyor. Hemen cezayı basıyorlar diyor. Verdim verdim. Ha orada iflas ettim, para kazanmadım deme lüksün de yok. O beni ilgilendirmez diyor. Sen vergini ödeyeceksin diyor. Paranı vereceksin diyor. Şimdi hani bize güzellemeler yapılıyor ya. Hani yurt dışı bize böyle şatafatlı gösteriliyor ya. Aslında şatafatına güvendiğimiz, inandığımız şeyler neydi biliyor musunuz? Hani böyle ekranlardan görüyoruz. İnsanlar Allah Allah çok özgür yaşıyor. Gerçi özgürlük konusunda ülkemiz bütün ülkeleri geçti. Bir kere bunu kabul edelim. Avrupa'daki insanlar bizim kadar çıplaklığı benimsememişler. Bir kere bunda hemfikiriz, biz onları geçtik. Biz onları bu konuda geçtik. Ya adamlar bile şaşkın şaşkın, Allah Allah biz özgürüz ama bunlar bizden daha beter. Yani biz kıyafet konusunda biraz açığız ama bunlar daha beter. Bize şöyle diyorlar, bunlar daha beter. Gerçekten daha beter olduk. Yani şimdi şu herhalde bizi cazip kılıyor. Ekranlarda görüyoruz, orada burada resimlerde, fotoğraflarda görüyoruz ama işin gerçek boyutuna gittiğimizde herhalde işte dün bu arkadaşın anlattıklarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani görünürde, vitrinde olan ne? Arkadaş insanlara ev veriliyor, güzel imkanlar veriliyor.

insanlar güzel evlerde yaşıyor. Ha, bak şeyden de bahsetti. Dedi ki bak dedi mesela orada evler dedi balkon yok ya dedi evin balkonu yok dedi. Biz burada dedi Türkiye'de dedi mesela ev bakarken balkonu geniş mi? Buraya masa sığar mı? Öyle kiralıyoruz veya alıyoruz evlerimizi. Orada balkon yok, bildiğin kulübe şeklinde evler diyor. Yani orada bile bir farkımız var diyor. Adamın özlemine bakar mısınız? Balkon özlemi. Ama diyor ben çok iyi para kazanıyordum diyor orada. Ama o parayı harcayacak yerin yok orada diyor. Niye harcayacaksın? Nerede yapacaksın? Öyle bir imkanın yok. Öyle bir alanın yok diyor. Şimdi bizimkiler de maşallah hani çoğu kişi böyle özene bözene yok Almanya'yı yok Avustralya'yı bize öyle bir anlatıyorlar ki diyorsun, farklı bir dünya, farklı bir alan, çok güzel standartlara bak, çok muhteşem. E sen orada tüküremiyorsun yeri. Tükürdüğün zaman ceza yiyorsun. Sen orada trafik kurallarına uymak zorundasın. Uymadığın zaman ceza yiyorsun. Bunu bildiği için trafik kurallarına da uyuyor. Trafik kurallarının her maddesini biliyor. Neden? Çünkü ceza yiyecek uymazsa. Yolda yürürken nasıl hareket etmesi gerektiğini, hadi elindeki çöpü at yere bakalım ne oluyor? Atamazsın, atmıyorlar. Neden her taraf pırıl pırıl? Bu nedenle herkes kuralcı. E şimdi bakıyorsun o insanlar mis gibi geziniyor işte bak vergi konusunda bile herkes vergisini ödüyor. Biz de Allah aşkına gözünüzü seveyim şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Vergi kaçırmak için türlü türlü taklalar atmıyor muyuz? Atıyoruz yani bunları kabullenelim artık. E biz de demek ki vergimizi sağlıklı ödesek, demek ki yerlere tükürmesek, demek ki tüm kurallara uysak aslında Avrupa'dan bir farkımız yok bizim. Ya çok uzak değil aslında. Hani bizim kültürümüzle aynı. Çok da uzak bir örnek vermemek lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiğinizde zaten nüfus yüzdeniyle gidebiliyorsunuz. Böyle herkes için çok lüks bir yer değil. Yani hani gitmek mevzusu. Hani bir nüfus cüzdanına bakıyor, bir de azıcık bir paraya. Gidiyorsunuz orada mesela trafik kuralları mis gibi. Herkes trafik kurallarına uyuyor. Bakıyorsun kim bunlar? Türk. E bunlar yapabiliyor. Biz niye burada yapamıyoruz? Biz burada döner kavşaklara koskoca tabelalar bastırmışız. Koca koca tabelalar, çirkin çirkin görüntüler. Neye yazıyor orada? Öncelik döner kavşağın içerisindeki araçlara aittir. Hadi bakalım. Gelin döner kavşağının önünde 2 saniye duralım. Kaç kişi döner kavşağın içindeki araca yer veriyor? Kimse. Sonra otobüs duraklarına bakın. Minibüs duraklarımıza bakın. Allah aşkına o dubalar, turuncu turuncu dubalar. Şöyle bir uzaktan oraya bir bakın. Nasıl çirkin bir görüntü, nasıl bir çirkin görüntü değil mi? Neden? E benim şoförüm durağa girmiyor, cebe girmiyor çünkü. İşte o dubaları koyarak sen onu cebe girmesini zorluyorsun. Ama Avrupa'da bu böyle değil. O cebe girmek zorundasın. Girmediğin zaman hemen cezayla karşı karşıyasın. Ve ağır cezalar. E şimdi ben ne yapıyorum? Duba koyuyorum. Şoförü zorluyorum. Mecbursun buraya gireceksin. Bu şekilde çözmeye çalışıyorum. Benim şoförüm ne yapıyor? Dubaya rağmen dubanın diğer tarafında kalıyor. Biz Avrupa standartlarının altında yaşıyormuşuz. Biz bir kere bırak Avrupa standartlarını insan olarak yaşamı kolaylaştırmıyoruz birbirimize, zorlaştırıyoruz. Şimdi bizim düşmana ihtiyacımız yok ki bu konuda. Biz kendi kendimize düşmanız zaten. E şimdi Allah aşkına bu kıyası yapmak sizce haksızlık olmaz mı? Avrupa'daki insanla Türkiye'deki insanı yan yana getirmek, bizim onlardan eksiğimiz nedir? Şimdi o yüzden hani dünkü konuşma, o arkadaşın Avrupa'yı anlatması ve Türkiye'ye olan özlemini anlatması gerçekten çok önemliydi. Bence yurt dışını düşünen insanların bir kere daha düşünmesi lazım. Yani gidip orada yerleşmek isteyenlerin bunu ön çalışmasını yapması lazım. Dediği gibi gidip bir görsün, en azından bir tatil moduyla gitsin, havasını koklasın. Havası bile çoğu yerin bize göre uygun değil. Biz sıcakkanlı insanlarız. Avrupalılar öyle değil. Biz arkadaşlığı, dostluğu seven ve birbirine aslında zor zamanlarda kenetlenen bir toplumuz ama onlar değil. İşte biz birbirimize yardım etmeyi aslında istedik.

0: istesek başarabiliyoruz, yapabiliyoruz ama onlar yapmıyor. Hele hele yabancı insanlara karşı, biliyorsunuz onlarda Avrupa'nın hangi ülkesine giderseniz gidin Türklere karşı maalesef ve ne yazık ki bir perdeleri var. Ön yargıları var. Bu nedenle hani görmek, ondan sonra iş kurmak gerekir. Yoksa hayal kırıklığı oluyor. Zaten birçok kişi gidiyor, büyük umutlarla gidiyor. Bir bakıyorsunuz hayal kırıklığıyla geri dönüyor. Bu da önemli bir gelişme. Gençlerimizin çoğu böyle kendilerine sunulan böyle şatafatlı bir hayat varmış gibi anlatılıyor ama gençlerimiz de bunlara inanıp gidiyorlar, bir anda gidiyorlar. Sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Sonra geri dönüyorlar. Bunlar olmasın diye bence önce bir tatil moduyla gidip görmek, adaptasyonu sağlayıp sağlayamadığını çözümlemek ve sonrasında yapacaksa tabii ki bunu yapabilir. Orada kalmak istiyorsa da kalabilir. Ama canım ülkem, güzel ülkem Avrupa'dan da daha iyidir aslında. Yeter ki biz kuralcılık kavramını benliğimizde işletelim. Evet, şimdi gazetelerimize geçeceğiz ama gazetelerimize geçmeden önce şöyle bir bakalım. Genelde şimdi binlerce kişi yeniden oy kullanacak diye bir haber var. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de mini seçim, binlerce kişi oy kullanacak. Mini seçim için geri sayım başladı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede 10 binden fazla kişi 7 Haziran'da yeniden sandığa gidip oy verecek. Belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi için partiler arasında kıyasıya rekabet var. Cumhur İttifakı 6 beldenin tamamında ittifak yaparak seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda 5 beldede AK Parti'nin adayıyla, 1 beldede Milliyetçi Hareket Partisi adayıyla seçime girilecek diyor. AK Parti Tokat'a bağlı Bağtaş'ı yol üstü, Çevrecik Nevşehir'e bağlı, Mustafa Paşa ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke beldesinde aday çıkarırken Milliyetçi Hareket Partisi de Tokat'ın Yeşil Üniversitesi'ne bağlı Kuşçu beldesinde aday çıkardı. Böyle Cumhur İttifakı 6 beldede tek adayla seçime girmiş olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise 3 adayı var. Cumhuriyet Halk Partisi ise Mustafa Paşa, Çevrecik ve Tekke olmak üzere 3 beldede aday çıkardı. Mini seçim ama büyük bir yarış gerçekleşecek diyor sevgili seçmenimiz. 10 binden fazla seçmen oy kullanacak sevgili izleyicilerimiz. Tabii şimdi aslında şunu sorgulamamız lazım veya konuşmamız lazım diye düşünüyorum. İttifaklara nasıl bakıyorsunuz? Yani sizce ittifak olmalı mı, olmamalı mı? Hani sonuçta bir partiye gönül veriyorsunuz. Bu bazen gidip üye olma noktasına kadar ulaşabiliyor. Bazen de üye olduğunuz takdirde onlara destek vermek mahiyetinde de kendinizce bir katkı sunmaya çalışıyorsunuz. Neden diyorsunuz ki bu parti benim görüşümde, bu parti benim düşüncemde, bu parti benim felsefeme ve yaşam standartlarıma uygun bir parti diyorsunuz ve o partiye gidip ya üye oluyorsunuz ya da destekçisi oluyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz partiniz gidiyor, bir başka partiyle ittifak kuruyor. Allah Allah diyorsunuz ya kardeşim, ben zaten bununla ittifak yapacağını bilseydim zaten sana oy vermezdim bile. Neden? Çünkü ben seninle yola çıkmak istiyorum. Ben kendi partimin iktidar olmasını istiyorum. Birilerine tutunarak, yapışarak, beraber hareket ederek çıkmasını istemiyorum ben. Çünkü onlarla bir görüş ayrılığım var, fikir ayrılığım var. Yani amaç şu olmamalı. Amaç ya biz iktidar olalım veya biz işte birinci parti olalım ama kiminle olursak olalım düşüncesiyle olmasın istiyorum ben. Şimdi biz seçmenler sanırım burada bir bocalama süresi yaşıyoruz, evresi yaşıyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani sizce ittifaklar olmalı mı? Seçimlere ittifakla mı gidilmeli? Ya bir seçim niçin vardır? Seçim en iyisini ortaya çıkarmak için değil midir? Mesela sınavda da öyle. Şimdi gelin biz o zaman sınavda da ittifak yapalım. Girdiğimiz sınavlarda ittifak yapalım. Böyle bir sınıf ittifak yapalım. Kendi aramızda anlaşalım. Ya bu buna benziyor. Doğru bir seçim değil bu. Doğru bir seçim değil. Ya düşünsenize sınava gireceğiz. 20 kişi sınıftayız. Anlaşıyoruz. Gelin kardeşim hep beraber şu soruları çözelim. Böyle bir şey olabilir mi? Bu sınıfı geçelim. Bu dersi geçelim. Ya bunun olmayacağı gibi siyasi partilerde de bence ittifakların çok kabul görmemesi lazım. Ama bakıyorsunuz 6 parti bir araya geliyor, 3 parti bir araya geliyor, 2 parti bir araya geliyor, 7 parti bir araya geliyor. Geliyor da geliyor. Bakıyorsunuz ya arkadaş, birbirine benzemeyen partiler bir araya geliyor. Daha önce kendilerine kavgalı olan, fikirlerini eleştiren partiler bir bakıyorsunuz bir çıkar içindedir, o çıkar iktidar. Birinci parti. E şimdi arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun. Yani ne kadar seçtiğiniz veya ittifaklar yoluyla kazanan ve birinci parti olan veya iktidar olan partinin ne kadar katkısı olabilir ki?
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle bitile yeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin Day to Day The Collagen.
1: A ve B noktası. Kimileri de bizim için histerimdi. İçin histerması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak. Böyle rahat. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor

0: tüm işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tekin Naşap'la Manşet devam ediyor.
5: Merhaba, teşekkür ediyorum. İçer TV ve San TV seyircilerine sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Gündemde öne çıkan konular neler? Onlara bir bakalım. Mersin'le başlayalım. Dün Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı. Mayıs ayı toplantılarının ilkini gerçekleştirdi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yönetiminde. Şimdi tabii toplantıda komisyonlardan gelen 35 ve komisyonlara havale edilen 25 olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü. Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer Anneler Günü'nü kutladı ve kadınların toplumdaki emeğine dikkat çekti. Kadınların daha eşit, güçlü ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir kent oluşturmak için çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi. Ayrıca 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla da engelli bireyler ve ailelerine yönelik de mesajlar verdi. Sayın Seçer, eşit, erişilebilir ve engelsiz bir yaşam için mücadele eden tüm engelli vatandaşlarımızı, yurttaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Engelsiz yaşam için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Ayrıca tabii toplantıda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm AŞ'nin sermayesinin 150 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin Nisan ayı meclis toplantısında gündeme geldi. Konuşulduğu konuyla ilgili açıklama yapan Sayın Seçer, Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafe ve plajların belediye iştirakleri aracılığıyla işletildiğini belirterek bu işletmelerden önemli gelir elde edildiğini söyledi. Ve ayrıca Sayın Seçer, şu anda 24 kafe ve plajımız hizmet veriyor. Bunlar 2025 yılında toplam 23 milyon TL kar elde etmişlerdir dedi. Ayrıca kafelerin üçüncü şahıslara kiralanmaması yönünde bir karar aldıklarını da belirtti ve bu kararın da önemli bir karar olduğunun altını çizdi Sayın Seçer. Ayrıca tabii Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Garaj Mersin ve Kampüs Mersin projelerinin açılışının da gerçekleştirileceğini belirten Sayın Seçer, bu açılışlar 13 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek bilgisini verdi ve bütün Mersin'i bu açılışlara davet etti. Ayrıca Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki imar planı değişikliğiyle ilgili de mecliste bir görüşme gerçekleştirildi. Mersin 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda hazırlanan düzenleme o mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Bölgedeki çevre ve halk sağlığı sorunlarına da dikkat çeken Sayın Seçer, sorunun çözümü için tüm kurumların ortak hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, mahkeme kararını uygulamak zorundayız, bu konuyu oturup konuşarak çözmemiz gerekiyor dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayı birinci toplantısında. Şimdi belediye meclis toplantısı sonrasında da MESKİ, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün genel kurul toplantısı yapıldı ve bu toplantıda da konuşan Sayın Seçer önemli bilgiler verdi. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eski yeni borcu yok bilgisini paylaştı. MESKİ'nin borcu yok dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu borcu, yeni bir borcu yok dedi ve son taksidin Haziran ayında ödenerek biteceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca Sayın Seçer su faturalarına değindi ve abonelere giden yüksek su faturaları konusunda Sayın Seçer, vatandaşlarımız bilsin diyerek şu bilgileri verdi. Su faturaları şikayetlerinin tamamen, su faturaları yüksek geliyor yönündeki şikayetlerin tamamen evsel atık bedellerinden kaynaklı olduğunu vatandaşımız bilsin diyen Sayın Seçer devam etti. Bu faturalar şöyle, su faturalarında evsel atık konusunda ilçe belediyelerinin bazı düzenlemeler yapmasını istedik. Yapan belediyeler oldu, yapmayan belediyeler oldu. Hiçbir başkanımız da alınganlık göstermesin. Kabulü öyledir. Ama vatandaş bilsin. Yani ben sıfır tükettim suyu. Sıfır tüketime fatura geldiği zaman vatandaş ben hiç su tüketmedim. 300 TL, 500 TL su faturası geldi. Nasıl oluyor diye sorduğu zaman bilsin ki bu bedel ilçelerin atık, evsel atık bedelidir. Dolayısıyla vatandaş suyu az tükettim ya da hiç tüketmedim, 300-500 TL fatura geldi diye isyan ettiği zaman bunun evsel atık bedeli olduğunu bilsin. İşte o zaman bizi suçluyor, biz töhmet altında kalıyoruz büyükşehir olarak ve Türkiye'nin en pahalı suyunu Mersinliler içiyor şeklinde bir pozisyona geliyoruz. Bu doğru değil dedi Sayın Seçer yapmış olduğu açıklamada. Bu da önemli bir konu. Şimdi devam edelim. Mersin gündeminde neler yaşandı bakalım onlara. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde acı bir olay yaşandı. Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarından öğretim görevlisi Juan Botella Lucas vefat etti. Uzun yıllardır Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevliliği yapan İspanyol Juan Botella Lucas için Mersin Üniversitesi'nde tören düzenlendi ve kendisinin üniversiteye ve sanata kazandırdığı katkılar konusunda arkadaşları, diğer öğretim görevlileri bilgiler paylaştılar. Devam edelim gündemde. Mersin'de Balıkçı Barınağı'nda, Akdeniz ilçesi Balıkçı Barınağı'nda su içerisinde bir cansız beden bulundu. Polis ekipleri yapmış oldukları incelemede cansız bedenin 56 yaşındaki Ömer Hepler'e ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili ayrıntılı inceleme devam ediyor. Şimdi şöyle bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son konuşmasında bu konuya değinmişti. Yasa dışı bahis konusunda asla tavizleri olmayacaklarını, kumar konusunda asla tavizlerinin olmayacaklarını aktarmıştı. Ve bu paylaşım sonrasında, bu konuşmalar sonrasında İstanbul merkezli dün akşam 35 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Kumar ve yasa dışı bahis operasyonlarında 108 kişi gözaltına alındı. 5151 adrese de internet ortamında erişim engeli getirildi. Ayrıca 16 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. DEAŞ'ın finansmanına yönelik yapılan operasyonda 43 kişi de gözaltına alındı. Bunu da aktaralım. Diğer bir gündemdeki konuda benzine, yani akaryakıta tekrar bir zam geldi ki İran savaşı nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim nedeniyle petrol, enerji fiyatlarındaki dengesizlik devam ediyor. Bu dengesizlik de tabii akaryakıt fiyatlarına zam olarak ya da indirim olarak yansıyor. Bu gece yarısından itibaren motorin grubuna 1 lira 70 kuruş zam geldi. Zam pompaya yansıdı. Bazı kentlerde litre fiyatı 70 TL'nin üzerine çıktı. Benzine şimdilik herhangi bir zam beklenmiyor. Bunu da aktaralım. Ve şu an aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde ayrıntılar haber bülten.

0: Elimizde olacak. Söz Tekin Narşap'ta. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gökhan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için ve Aydınlık Gazetesi ile

etti. Seçimlerden sonra bu iş insanlara milyarlık ihalelerle ihya edildi deniliyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi, İmamoğlu'nu hedef alan casusluk davasında ajanlıkla suçlanan isim sarayı işaret etti. Etkin pişmanlık ifadesi çöp oldu. Silivri'de bir yargılama daha. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Aziz İhsan Aktaş davalarının ardından siyasal casusluk davası dün Silivri'de görülmeye başlandı. Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın 20 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında iddianamenin kilit ismi Hüseyin Gün etkin pişmanlık ifadesinin aksine suçlamaları reddetti diyor. Ve geçiyoruz Diriliş Postası'na. Euro ile adaylık, çantayla siyaset, Cumhuriyet Halk Partisi koridorlarında aday borsası diyor. Cumhuriyet Halk Partili Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in soruşturma dosyalarına giren ifadeleri Türk siyasetinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bir tartışmayı ateşledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye adaylıkları artık halk desteğiyle değil, milyon eurolarla konuşulan kapalı kapı pazarlıklarıyla şekilleniyor. Tamamla, getir, yardım talebi, siyah çanta ve 1 milyon euro ifadeleri Ankara kulislerinde deprem etkisi yarattı. Adaylık süreçleri adeta bir borsa mantığıyla yürütülüyor. Büyük şehirlerin bütçesi büyüdükçe adaylık bedelleri de artıyor. Para trafiğinin dijital iz bırakmaması için pazarlıklar FaceTime ve WhatsApp üzerinden organize ediliyor. Bazı para transferleri sıradan sırt çantalarıyla iPad arkasına gizlenerek taşınıyor ve bu sayede X-ray cihazlarına yakalanmıyor. Ortaya çıkan tablo yalnızca bir yolsuzluk tartışması değil, doğrudan halk iradesine yönelik bir kriz. Çünkü bir belediye koltuğunun milyonlarca euro karşılığında şekillendiği algısı, hizmet siyaseti yerine yatırımın geri dönüşü tartışmasını beraberinde getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi içinden yükselen itiraflar ve soruşturma dosyalarındaki ayrıntılar, Türkiye siyasetinde uzun süre konuşulacak yeni bir kırılmanın kapısını aralamış durumda. Ve Hürriyet Gazetesi, Kraliçe ile Avrupa Birliği sohbeti diyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilda'yı İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Belçika, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddialara çifte tepki diyor sevgili izleyicilerimiz haberde. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Zeynel Emre ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in iddialarına tepki gösterdi. Zeynel Emre, ipe sapa gelmez suçlamalar yöneltiyorlar. 1 milyon euro kime verdiğini hatırlamıyor, aldığını hatırlamıyor, giriş çıkış kaydı yok, külliyen yalan dedi. İddialara karşı suç duyurusunda bulunan Veli Ağbaba ise, korkacağım bir şey yok, savcılara çağrımdır, hesaplarım ve telefon görüşmelerim araştırılsın tepkisini gösterdi. Ve Karar Gazetesi, Trump'ın İran'a saldırısı petrol fiyatlarını uçurup herkesin cebini yakarken ABD şirketleri zenginleşti. Savaş zenginleri diyor. ABD-İran arasında savaş dünya ekonomisini derinden sarstı. Enerjiden gıdaya durdurulamayan artışların faturası sıradan insanların omzularına yüklenirken küresel 10 şirket savaşı gölgesinde parasına para kattı. Çoğu Amerikan teknoloji tekelleri olan dünyanın en değerli 10 şirketi 2 ayda 4.2 trilyon dolar büyüdü. Casus değilim, devletten yetki belgem var diyor. İmamoğlu'nun da yargılandığı casusluk davasının ilk duruşması Hüseyin Gün'ün ifadesi damga vurdu. Casusluk iddialarını reddeden Gün, dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kendisine tam yetki belgesi verdiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Berdan Yanardağ, siyasi danışman Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakkında siyasal casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Silivri'de görüldü. Casuslukta suçlanan tutuklu sanık Gün, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası özellikle yurt dışında Türkiye adına aktif görevlerde bulunduğunu savundu. Bu süreçte dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kendisine tam yetki belgesi verildiğini öne sürdü. Söz konusu belgeyle tüm çalışmalarını yürüttüğünü söyleyerek, bu yetki belgesini avukatın mahkemeye sunacak dedi. İmamoğlu ile ilişkilendirilmesini de reddederek İmamoğlu'nun hayatında bir kez gördüğünü söyledi. Ve Korkusuz Gazetesi,
İktidarın tercihi yılın ilk 4 ayında ortaya çıktı. Faizci 4 kişi.

Yemek için muhtaç bir lokma aşa diyor. Yılın ilk 4 ayında 2025 yılının tamamı kadar faiz ödendi. Faizciye 1 trilyon 115 milyar lira bulan iktidar açız diyen emekçi ve emekliye kaynak yok dedi. Ve Milat gazetesi, çocuğu tek başına sokağa bırakamıyorsun, sanala da bırakma. Jandarmadan ailelere dijital ayak izi uyarısı. Dışarıya yalnız göndermediğiniz çocukları sanalda da yalnız bırakmayın. Ekran sürelerini kısıtlayın. Her bağlantıya tıklamamayı öğretin. Siber suç çetelerinin çocuklara dahi ulaştığı dijital çağda jandarma vatandaşı bilinçlendirmek için çalışıyor. Siber zorbalık, çevrim içi istismar ve yasa dışı içeriklere erişimi dikkat çeken jandarma, tehditlerin artık sokakta değil, çocukların odasında ve telefonlarında olduğu uyarısında bulundu. Sosyal medyada yüksek kazanç vaatli yatırım reklamlarına tıklanmaması, anket ve formların doldurulmamasını isteyen Ceren Sancak, bu tür durumlarda acilen ihbarweb.org.tr ve usom.gov.tr/ihbar adreslerine ihbarda bulunmasının mağduriyetleri engelleyeceğini söyledi. Savcıyı bile dolandırdılar diyor. İstanbul'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı SG dijital dolandırıcıların hedefi oldu. Savcıyı arayan dolandırıcılar hesaplarında şüpheli hareket olduğunu belirterek HG'nin hesabından 850 bin lira çekti. Dolandırıldığını anlayan savcının şikayetiyle 3 şüpheliden biri tutuklandı diyor. Ve Milliyet gazetesi, dumana kaçış yok. Sigarayla mücadele yasa taslağı son halini aldı. 2028'e kadar hayata geçirilecek yeni uygulamalarla sigara satışlarına ciddi ket vurulması ve 2040'ta tamamen sonlandırılması hedefleniyor. Tütün yasakları e-sigarayı ve ısıtılmış ürünleri de kapsayacak. Tütün ürünü tüketim alanları kamu kuruluşlarında en az 20 metre mesafede olacak. Okul, kültür ve sosyal hizmet binaları ile ibadethanelerde yerleşkelere 10 metre mesafe içinde tütün ürünü içilemeyecek. Özel işletmeler ile açık havadaki her türlü faaliyette metrekareye göre hazırlanan ve plajlarda aralarındaki mesafe 200 metreden az olmayacak şekilde hazırlanan alanların dışında tütün kullanımı yasak olacak. Çocukların kullandığı oyun ve spor salonlarında tüketim alanları oluşturulmayacak. Tütün tüketim alanlarına 18 yaş altı giremeyecek. Reklam etkisini azaltmak için tütün ürünleri tek tip olacak. Tütün ürünleri kişilerin doğrudan ulaşamayacağı tek tip kapalı dolaplarda satılacak. Tütün ürünü alanın yaşı, alım miktarı gibi verilerin takibi için alışveriş tamamen elektronik ortama geçecek. 1 Ocak 2040'tan itibaren tütün ürünü satılamayacak ve tüketime sunulamayacak deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Ve Sabah gazetesi, rüşvet talimatı Özgür Özel'den diyor. Gökhan Böceğin Cumhuriyet Halk Partisi'ni sarsan, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine 1 milyon euro rüşvet verdim itirafını babası Muhittin Böcek de kelime kelime doğruladı. Adaylık için alınan rüşvetin talimatı Özgür Özel'den geldi. Eski Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böceğin itiraflarına ulaştı gazete. 1 milyon euroyu topladıkları iş adamının isimlerini veren Böcek, Gökhan'a genel merkezin maddi taleplerini yerine getir dedim. Kastım Özgür Özel'in talimatlarıydı dedi. Böcek iki kez rüşvet talimatını Özgür Özel'in verdiğini söyledi. Gündemi sarsan itirafların ardından tekrar ifade veren Gökhan Böcek ikinci bombayı patlattı. 1 milyon euronun ardından ikinci parti rüşveti 21 Şubat'ta Cam Piramit'teki aday tanıtım lansmanında verdim. Protokol kapısında Özel'in adamına 200 bin euro teslim ettim. Tanımıyorum dedi, yalanı ortaya çıktı. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gökhan Böcek'le tanışıklığı olmadığını savunarak görsem tanımam dedi. Ancak daha sonra cezaevinde Muhittin ve Gökhan Böcek'i ziyaret ettiklerini söylemesi dikkat çekti. Bu ziyaretler Gökhan Böcek'in itirafçı olmamam için baskı yaptılar açıklamasını akıllara getirdi. Ve Sözcü gazetesi, adalete duyulan güven işte bu kararlar sarsıyor, terazi ayarsız diyor. Altın kaçakçısı denilen bu dörtlü tutuksuz diyor. Yargı VIP altın kaçakçılığında ağır işliyor. 3 Milliyet Hareket MHP'li vekiliyle bakanlık özel kaleminin dosyası bekliyor. Casusluk iddiası çöken bu dörtlü tutuklu diyor. Etkin pişmanlık
ifade

0: veren Sanık Hüseyin dün savunma yaptı. Casusluk iddiası temelden sarsıldı diyor. Ve Takvim Gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki rezil adaylık borsasının şifresi 970 milyon olsun. Gökhan Böcek, Ağbaba 900 bini beğenmedi, 1 milyon euro istedi, verdim. Aday tanıtım toplantısında da Özgür Özel'in ekibindeki kişiye 200 bin dolar teslim ettim dedi. Muhittin Böcek ise Özel'in talimatıyla rüşvet verdiklerini söyledi. Böcekler'in itirafları Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerdeki rüşvet çarkını ortaya döktü. Gökhan Böcek, Veli Ağbaba'nın 900 bin euro adaylık ücretini beğenmediğini, onu 1 milyona tamamla dediğini söyledi. Parayı genel merkezde teslim ettiğini anlattı. İkinci parti rüşveti de 21 Şubat 2024'te Cam Piramit Fuar Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi aday tanıtım toplantısına verdiğini itiraf etti. Özgür Özel'in ekibindeki bir kişiye arka protokol kapısına poşetle 200 bin dolar verdim dedi. Baba Muhittin Böcek de doğruladı. Ve sırt çantasıyla taşıdık diyor. Gelin Zuhal Böcek de itirafçı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne sırt çantasıyla 1 milyon euro taşıdık dedi. Ve son gazete, Türk'ün tüm engelleri söküp attık. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletin iradesini devlette belirleyici hale getirdiklerini belirterek her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık dedi. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Meydanlardan tanır tanıyan.
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
3: Reklam tanıtır. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzaks'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı, Day to Day The Collagen Mushroom Glow.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.

0: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL, çocuk atlet 50 TL.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzaks'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.

0: olmaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054. Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Muda Cami karşısı Yenişehir Mersin.

0: Van'eli köfte, Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Siha ise merkezin ilk konuğu olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, vatandaşlara değişik alanlarda verdiği ücretsiz eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Teorik ve pratik verilen eğitimin ardından katılımcılar kendi işlerini kurma ya da iş piyasasında yer alma imkanı elde ediyor. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programında Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Tarsus'ta bir program gerçekleştirildi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde, şehit eş ve anneleriyle gazi yakınları önce Tarsus Doğa Parkı'nı, sonrasında ise Tarsus Gençlik Kampı'nı gezdi. Burada tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mayıs Robot Robotics Competition Festival kapsamında düzenlenen Lego Lion kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencileri Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu mücadele etti. Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise Kız Kalesi Müze Beach'te gerçekleşti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
11: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
13: SML Restorant ve Catering.
14: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
13: 0533-974-4590.
14: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
13: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
16: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
17: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanlığında düzenlenen Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir dedi. Erdoğan

0: Ayrıca hukuk devletinin en genel tanımının bütün kurum ve organlarıyla devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulması olduğunu söyledi. CHP'de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için kesin ihraç talep edildi. Burcu Köksal AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Kallas, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hondius gemisinden tahliye edilerek Madrid'e götürülen 14 İspanyol yolcudan birinin hantavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan yolcunun herhangi bir semptomu olmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Gemide bulunan ve karantinaya alınan 3 Türk'te hastalık bulgusuna rastlanmadı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olağan toplantısı birinci birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm Anonim Şirketi'nin sermayesinin 150 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin Nisan ayı meclis toplantısında yaşanan tartışmalar gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafe ve plajların belediye iştirakleri aracılığıyla işletildiğini belirterek bu işletmelerin önemli gelir elde ettiğini söyledi. Öte yandan MESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Mayıs ayı olağan genel kurul toplantısı da yapıldı. Genel kurulda konuşan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eski yeni vergi borcu yok ödedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcu, yeni borcu hiç yok. Son taksidini de Haziran ayında ödüyor, bitiyor dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Haftası kapsamında özel bireyler için kentin dört bir yanında spor, sanat ve eğlence dolu etkinlikler başlattı. Sahilde düzenlenen spor şenliğiyle başlayan programlarda çocuklar hem farklı branşlarda spor yaptı hem de sosyal etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı. TOKİ iştiraki olan Emlak Yönetim'in organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan, aralarında Mersin'in de bulunduğu 38 ilde 521 iş yeri müzayedesi düzenlenecek. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki 16 iş yerini kapsayan satışlar 13-14 Mayıs'ta Ankara ve İstanbul'da yapılacak. Mersin'de polis ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 1431 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 137 araç ve sürücü hakkında işlem yapıldı. Mersin'de balıkçı barınağında bir erkek cesedi bulundu. Kimlik tespit çalışmasında cesedin 56 yaşındaki Ömer Hepler'e ait olduğu öğrenildi. Şahsın ölüm nedeninin yapılan otopsi sonucu belirleneceği ifade edildi. Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kupa töreninin tarihi belli oldu. Galatasaray Şampiyonluk Kupası törenini 15 Mayıs Cuma günü Rams Park'ta gerçekleştirecek. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82 327-82-82.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: ...233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: hard it is.
1: Sanki sen de çok gibi.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilden,

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya.

0: yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı

0: Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
5: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
8: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu Mersin.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82, 327-82-82.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
11: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?

0: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: İçinde esamesi okunmaz, içinde aşkın zerresi yoksa.
1: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı 1. Birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 35 ve komisyonlara havale edilen 25 madde olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü. Hissesinin %100'ü Büyükşehir'e ait olan Deniz Kızı Turizm AŞ'nin sermayesinin 150 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin Nisan ayı olan meclis toplantısındaki tartışmaya dair konuşan Başkan Seçer, 7 yıldır Mersin halkına hizmet eden ve şu anda 24 adet olan kafe ve plajların 2025 yılında 23 milyon lira kar elde ettiğini söyledi.
2: Yani çok değerli bir emek var. Yaklaşık 7 yıldır. Tahmin ediyorum 23-24 kafe açılmış. Geçtiğimiz yılda ki kar etmez bu tip işletme. 23 milyon karı var. Bahsettiğim net kar. Yani her şey çıktıktan sonra ve kiraları da bunun içinde. Çünkü orası Mersin Büyükşehir'in, biz geçtiğimiz dönem bir madde eklettim, kendimi de bağlattım. 33. şahıslara, o yerlerin 3. şahıslara kiraya verilmesini men ettim. Yani kirasını da ödüyor bize. Belli bir makul kiraları var vesaire. Yani gayet met edilmesi gereken, teşekkür edilmesi gereken, takdir edilmesi gereken bir çalışma olarak ben değerlendiriyorum. Sermaye artış nedenleri vardır. Büyüyen şirketler de sermaye arttırır, artık yetersiz kalıyor. Çok daha büyük cirolara eriştik, büyük karlara eriştik. İşte varlıklarımız arttı, şu oldu, bu oldu. Bu sermaye çok komik kalıyor diye sermaye de arttırırlar. Bunlar teknik konular.
1: Mersin 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesine yönelik hazırlanan Doruslar ilçesi Yalınayak Mahallesi 10.175 ada bir parsele ilişkin 1 bölü 5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konuyla ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. CHP Meclis Üyesi Hıdır Berk, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz ile Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi İlhan Çokgün'ün madde ile ilgili değerlendirmeleri üzerine konuşan Başkan Seçer, idari olarak mahkeme kararını uygulamakla yükümlü olduklarına dikkat çekti.
2: Biz bu gerçekler üzerinden yeni planlar yapmışız. Sadece o

0: orada değil. Akdeniz'in o bölgesinde değil. Güneyde, sahil bölgelerinde de, daha doğu bölgelerinde de bir kısım lojistik, bir kısım küçük sanayi, işte ticaret, konut, bunları yapmışız. Oraya uygun diye yapmışız, hepinizin onayıyla yapmışız. Şimdi biz o insanları nasıl ikna edeceğiz? Onların da mağduriyeti ortaya çıkmadan ya da mağdur olmalarını engelleyecek bir şekilde oradan alıp bir başka yere gitmeleri lazım. Orada kalmaları, her gün orada yaşayan insanların sağlık açısından mağduriyeti, artı çevre sağlığı problemi var. Şimdi bunu çözmek lazım. Yani bizim tartıştığımız, dediği gibi ortada bir şey yok, mahkeme kararını uyguluyoruz.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Mayıs ayı olan Genel Kurul Toplantısı 1. Birleşimi de Başkan Vahapse Çerbaşkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplam 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda Meski 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu da oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılından bu yana Meski için açıkladıkları 557 projenin 469'unun tamamlandığını, 47'sinin devam ettiğinin ve 41'inin plan aşamasında olduğunu kaydeden Başkan Seçer, İlbank kanalıyla finansman talebinde bulunan projelerin maliyetinin de 69 milyon 125 bin euro olduğunu belirtti.
0: Yine yatırım projelerimiz, göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana toplam 557 proje açıklamışız. Şu anda tamamlanan proje sayımız 469 adet. Devam eden 47 projemiz var. Planlanan 41 projemiz var. Bizim devam eden projelerimiz öz kaynak ve dış finans hepsi içerisinde 96 milyon 507 bin euro. Bunun da TL karşılığı 5 milyar 145 milyon TL. Yine yatırım programına alınan dış kredisi bulunan, şu anda ihale aşamasında olduğumuz yaklaşık 82 milyon 595 bin euro. Bunun da parasal karşılığı 4 milyar 403 milyon lira. Bazı projelerimiz var. Onların finansman arayışı içerisindeyiz. İlbank'la temas halindeyiz. Onun da tutar 69 milyon 125 bin euro. TL karşılığı da 3 milyar 685 bin TL.
1: Meski'de tüm tarihlerin en büyük yatırımlarını yaptıklarını belirten Başkan Seçer, Meski'nin 134 milyon dolar olan borcunu 91 milyon dolara düşürdüklerini ifade etti.
0: 134 milyon dolardan 91 milyon dolara düşen bir borç yükü var. Bu da yaklaşık olarak 43 milyon dolar bir borç azalması demektir. Bugünkü rakamlarla TL olarak baktığınız zaman bunun parasal karşılığı da yaklaşık 200-250 milyon TL civarında bir borç azalması demektir. O günkü borç yüküne baktığınız zaman. Şimdi burada bir mali disiplin çok net görülüyor bu belediyede. Hem Büyükşehir kısmında hem Mersin Büyükşehir Belediyesi Sular İdaresi kısmında.
1: Su fiyatları konusuna da değinen Başkan Seçer, Türkiye'de farklı illerin su fiyatlarını da meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Seçer, su fiyatlarının tefe tüfe oranlarına, maliyetlere ve bölgenin özelliklerine göre belirlendiğinin altını çizdi.
0: Gelelim şu su fiyatlarına. Her bölgenin kendine münhasır özellikleri var. Maliyetler, elektrik maliyeti başta olmak üzere etkiliyor. Topografya etkiliyor. İnişli çıkışlı, terfili bol, elektrik tüketimi yoğun olduğu sistemler olabiliyor. Bir özel sektör zihniyetiyle biz bu kurumu yönetemeyiz. O zaman su 53 TL'den 103 TL olur. İşte 70 küsür TL zaten şu anda 73 TL bizim bir ton suyun maliyeti demişiz ama 53 TL'ye satıyoruz.
1: Başkan Vahap Seçer, tüm hizmetlerde olduğu gibi Meski hizmetlerinde de ilçeler arasında herhangi bir sahikle pozitif ayrımcılık yapmadıklarını ve yapmayacaklarını vurguladı.
0: Tek sahikle pozitif ayrımcılık yaparız. Gerçekten bugüne kadar gerekli hizmeti almamıştır. Yani mağdur edilmiştir, bazı bölgeler vardı. Yani biz 50 yıl su bekleyen köylere su götürdük. İlk kez Çeşme'den su akan köyler var. Erdemli'de var, Silifke'de var. Biz stratejik plan yaparken de, yatırım programlarını yıllık belirlerken de asla zinhar bir bölgenin bize verdiği oyla ilgili en ufak böyle bir nokta kadar aklımızda bir şey olmuyor.
1: Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Karam, evsel katı atık bedelinin alınmayacağı ile ilgili kararı 5 ilçe belediyesinin almadığından söz ederek bir tanesinin de Erdemli Belediyesi olduğunu belirtti ve bu kararın büyükşehir bürokratları tarafından yasal yönden değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu. Erdemli, Mezitli, Toroslar, ve Tarsus gibi bölgelerin yaylalık ve sayfiye yerleri olan bölgeler olduğundan söz eden Başkan Seçer, buralarda yaz boyunca yurttaşların olduğunu ve kış boyunca da kimsenin olmadığını kaydetti.
0: Özellikle Erdemli, Mezitli, Toroslar, Tarsus, buralar yaylalık bölgeleri olan, sayfiye yerleri olan. Yani yaz boyunca vatandaş var, kış boyunca kimse yok. Şimdi kışın boş bir eve, su kullanmayan eve biz doğal olarak kullanmadığı için su bedeli tahakkuk etmiyoruz. Ama fatura gönderdiğimiz zaman siz 12 aylık bize, siz hesaplamayı yapıyorsunuz. Bizim müdahale şansımız yok. Biz bunu MESKİ kanalıyla tahsil ediyoruz. Sizin meclisiniz karar alıyor. Rakamları siz belirliyorsunuz. Bizim hiçbir müdahale şansımız yok. Böyle bir yetkimiz de yok. Vatandaşın su kullanımı yok ama eve su faturası gittiği zaman o faturanın altındaki fatura bedeli tamamen evsel atıkla ilgili. Yani belediyeyle ilgili.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları,

0: İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet Yolu'nda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanlığında düzenlenen Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir dedi. Erdoğan ayrıca hukuk devletinin en genel tanımının bütün kurum ve organlarıyla devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulması olduğunu söyledi. CHP'de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için kesin ihraç talep edildi. Burcu Köksal AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Kallas, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hondius gemisinden tahliye edilerek Madrid'e götürülen 14 İspanyol yolcudan birinin hantavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan yolcunun herhangi bir semptomu olmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Gemide bulunan ve karantinaya alınan 3 Türk'te hastalık bulgusuna rastlanmadı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olağan toplantısı birinci birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm Anonim Şirketi'nin sermayesinin 150 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin Nisan ayı meclis toplantısında yaşanan tartışmalar gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafe ve plajların belediye iştirakleri aracılığıyla işletildiğini belirterek bu işletmelerin önemli gelir elde ettiğini söyledi. Öte yandan MESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Mayıs ayı olağan genel kurul toplantısı da yapıldı. Genel kurulda konuşan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eski yeni vergi borcu yok ödedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcu, yeni borcu hiç yok. Son taksidini de Haziran ayında ödüyor, bitiyor dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Haftası kapsamında özel bireyler için kentin dört bir yanında spor, sanat ve eğlence dolu etkinlikler başlattı. Sahilde düzenlenen spor şenliğiyle başlayan programlarda çocuklar hem farklı branşlarda

spor yaptı hem de sosyal etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı. TOKİ iştiraki olan Emlak Yönetim'in organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan, aralarında Mersin'in de bulunduğu 38 ilde 521 iş yeri müzayedesi düzenlenecek. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki 16 iş yerini kapsayan satışlar 13-14 Mayıs'ta Ankara ve İstanbul'da yapılacak. Mersin'de polis ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 1431 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 137 araç ve sürücü hakkında işlem yapıldı. Mersin'de balıkçı barınağında bir erkek cesedi bulundu. Kimlik tespit çalışmasında cesedin 56 yaşındaki Ömer Hepler'e ait olduğu öğrenildi. Şahsın ölüm nedeninin yapılan otopsi sonucu belirleneceği ifade edildi. Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kupa töreninin tarihi belli oldu. Galatasaray Şampiyonluk Kupası törenini 15 Mayıs Cuma günü Rams Park'ta gerçekleştirecek. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540-273-33-33 0540-273-33 Yeni Hal civarında.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-07-15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi

0: sağlıklı günler diler.
1: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması Vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 12 Mayıs 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Ve bültenimize baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı geldi. Danıştay'ın kurtuluş yıl dönümünde konuşan Erdoğan sivil özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa çağrısı yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Türkiye'nin enerji vizyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan baktığımızda İstanbul merkezli operasyonlarda yasa dışı bahis ve DAEŞ finans ağına ağır darbeler vuruldu. Çok sayıda gözaltılar alınırken binlerce internet sitesine erişim engeli getirildi. Gazze'de ise savaşın gölgesinde umut veren görüntüler vardı. İsrail saldırılarında yakınlarını kaybeden 50 çift için toplu düğün töreni düzenlendi. Pakistan'da ise karakola düzenlenen saldırıda 12 polis memuru hayatını kaybetti. Libya'da ise binlerce artivist Gazze ablukasını delmek amacıyla bir araya geldi. Tüm ayrıntılar birazdan bültenimizde de başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 150. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmasında yeni anayasa mesajı verdi. Erdoğan, mevcut anayasasının darbe dönemlerinin izlerini taşıdığını belirterek sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa çağrısı verdi.
1: Hayat bulmasıdır. Önce şurayı devlet, ardından Cumhuriyet Türkiye'sinde Danıştay bu taahhüdü takip ederek hukuk devleti ilkesinin yerleşmesi ve kökleşmesi için mühim hizmetler ifa etmiştir. Zamanla Danıştay'ın idari ve istişari rolü zayıflamış, buna mukabil yargısal denetim fonksiyonu öne çıkmıştır. Yürüttüğü hukuka uygunluk denetimiyle Danıştay'ın gerek idari makamlara gerek alt derece mahkemelerine sağladığı rehberlik halen önemini koruyor. Tabii burada bir hususun altının çizilmesi gerekiyor. Bakınız, günümüzde hukuku insanın doğuştan gelen hak ve özgürlüklerini dikkate almadan kamilen tanımlayamıyoruz. Zira hukuk özü ve meşruiyetini evrensel nitelikteki bu değerlerden alıyor. Hak ve özgürlükler bir bakıma insanın korunaklı alanını belirleyen, bireysel güvenliği temin eden kurallar kümesidir. Bunun için bireysel güvenlik ihtiyaçlarına cevap vermeden kolektif güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya imkan yoktur. Üstelik bu bizim için yeni öğrenilmiş

bir ders değildir. Devlet felsefemizin temelini oluşturan Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın öğüdüyle yüzyıllardır bu gerçeğin farkındayız. Farkında olduğumuz bir diğer husus, devlet ve vatandaş arasındaki ilişkinin doğası itibariyle eşitler

0: farklı olarak idari yargıda uyuşmazlığın bir tarafı her zaman devlettir, kamu idaresidir. Dolayısıyla idari yargının adil ve etkin işleyişi kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı bakımından özel öneme sahiptir ve bu işleyiş hukuk devleti standartlarına dair çok kritik bir göstergedir. Çok değerli dostlar, yaklaşık 6 sene önce aramızdan ayrılan rahmetli Profesör Doktor İlhan Özay, gün ışığında yönetim kavramıyla önümüzde yeni bir pencere açmıştı. Devletin güneşle remzedilmesi ve temel vasıflarının gün ışığına nispetle tarifi esasen hukuk devletinin zarif ve bilgece ifadesidir. Modern anlamıyla hukuk devleti gün ortasında tam tepeye yerleşen güneş misali aydınlığını her köşeye ulaştırır. Herkesi eşit derecede ısıtır ve ışıtır. Eskiler tam da bu sebeple Allah devlete zeval vermesin demiştir. Zevalinden endişe edilen hiç kuşkusuz devletin soyut varlığı değildir. Adil ve eşitlikçi karakteridir. Adalet ve eşitlik ilkeleri üzerinde ne şünema bulan bir hukuk devleti düzeninde hiç kimse için korku yoktur, ümitsizlik yoktur, çaresizlik yoktur. Bu düzende kamu idaresi vatandaşa tepeden bakamaz, göz hisasında konuşur. Bu düzende imtiyazlılar, seçkinler, hukukun kapsamı alanı dışında onlar yoktur. Hukuk karşısında eşitlik vardır. Bu düzende idareci vatandaşın efendisi değildir, hizmetkarıdır. Bu düzende asıl olan millettir. Milletin rızası ve vatandaşın memnuniyetidir.
1: Ve devam ediyoruz değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını gördünüz. Şimdi de sıradaki haberimize devam ediyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli'nde Ankara Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin açılışında yaptığı konuşmasında enerjinin kalkınma ve milli güvenliğin temel unsuru olduğunu söyledi. Türkiye'nin artan enerji ihtiyacına dikkat çekerek yenilenebilir enerji, doğalgaz ve nükleer yatırımın birlikte devam edeceğini de belirtti.
2: Bugün burada ülkemizin enerji arz güvenliği açısından son derece önemli bir yatırımı, Enka Kırklareli Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin açılışını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Burada olmak hakikaten çok önemli. Zira yaklaşık 10 yıl aradan sonra Türkiye'de bir doğalgaz çevrim santralini devreye alıyoruz. Dolayısıyla çok kıymetli, önemli bir günde hep birlikte buradayız. Kıymetli dostlar, Türkiye olarak sanayisi büyüyen, nüfusu artan, kentleşmesi halen süren bir ülkeyiz. Kalkınıyoruz, ekonomimiz büyüyor, ihracatımız artıyor ve refah seviyemiz yükseliyor. Bununla bağlantılı olarak elbette enerji talebimiz her geçen yıl artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 23 yılda yaklaşık 3 kat artan elektrik talebimizin önümüzdeki 30 yılda da en az 3 kat büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Zira tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir elektrikleşme trendiyle karşı karşıyayız. Yapay zeka, veri merkezleri, elektrikli ulaşım, elektrikli otomobiller hepsi daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Hepsi kaliteli ve kesintisiz elektriğe ihtiyaç duyuyor. Sürekli artacak olan bu elektrik talebini yönetmek için mevcut durumla yetinemeyiz. Bugünden planlı, akılcı ve uzun vadeli adımlar atmak zorundayız. Bu yıl Milli Enerji ve Maden Politikamızın 10. yılında ülkemizin uzun dönemli enerji planlamasını artık güncelliyoruz. Daha dirençli,

0: daha esnek ve daha sürdürülebilir bir enerji sistemi inşa etmek için kapsamlı bir dönüşüm süreci içindeyiz. Türkiye'nin bu yeni enerji mimarisinde yenilenebilir enerji yatırımlarını daha da artıracağız. Doğalgaz ve elektrik altyapımızı çok daha güçlü bir hale getireceğiz. Nükleer enerji projelerimizi hayata geçireceğiz. Enerjimizi verimli kullanacak, enerji yoğunluğumuzu ekonomimizin tüm alanlarında iyileştireceğiz. Dijitalleşme ile enerji sistemimizi daha akıllı hale getireceğiz. Aynı zamanda uluslararası işbirliklerimizi geliştirerek Türkiye'yi enerjide merkez ülke yapma hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz. Değerli misafirler, enerji politikalarımızı şekillendiren aslında 3 tane temel unsur var. Bunlardan bir tanesi arz güvenliği. Bir diğeri enerjideki dışa bağımlılığımızın azaltılması ve elbette ki Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 Türkiye'nin karbon nötr bir ekonomi olması. Bu doğrultuda son 20 yılda çok büyük bir enerjide aslında dönüşümü hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada kurulu gücümüz elektrikte 125 bin megawattı aşmış durumda. Ve bunun %63'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Güneş ve rüzgar enerjisinde adeta tarihi bir atılım gerçekleştirdik. Sadece 13 yılda bu alanlarda kurulu gücümüzü 41 bin megawattın üzerine taşıdık. Ve biraz önce ifade ettiğim gibi önümüzdeki dönemde de bu yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Ancak burada altını çizmemiz gereken önemli bir şey var. Mehmet Bey de konuşmasında ifade ettiler. Yenilenebilir enerji kaynakları doğası gereği kesintili kaynaklar. Geçtiğimiz yıl hatırlayın 28 Nisan'da Avrupa'da 60 milyon insanın hayatını etkileyen, adeta hayatı felç eden çok büyük bir kesinti, elektrik kesintisi yaşandı. Burada sadece yenilenebilir enerjiye bel bağlamak beraberinde riskler getiriyor. Dolayısıyla enerji sisteminin sağlıklı, dengeli ve kesintisiz çalışabilmesi için bu kaynakları destekleyecek güçlü bir altyapıya sahip olmamız gerekiyor.
1: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Kurulu Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıda 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi ve detaylar konuşuldu.
2: MESKİ'nin Mayıs ayı olağan Genel Kurulu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.
3: MESKİ Su ve Kanalizasyon İdaresi 2026 yılı Mayıs ayı Genel Kurulu'nu açıyorum. Mazeretler oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
2: Toplantıda 9 gündem maddesi görüşülürken MESKİ'nin 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda konuşan Seçer, MESKİ'nin 2025 gider bütçesinin gerçekleşme oranının %91, gelir bütçesinin ise %87 olduğunu açıkladı. Seçer ayrıca 2019'dan bu yana açıklanan 557 projeden 469'unun tamamlandığını, 47'sinin sürdüğünü, 41 projenin ise planlama aşamasında olduğunu kaydetti. Su fiyatlarıyla ilgili eleştirilere de değinen Seçer, su bedelleri üzerinden yanlış bilgilendirme yapıldığını savunarak, evsel katı atık ücretlerinin yasal zorunluluk gereği su faturaları üzerinden tahsil edildiğini hatırlattı.
3: Vatandaş evinde sıfır su tüketimi olsa dahi fatura bedellerine evsel atık yansımak zorunda olduğu için su bedeli ödüyorum düşüncesiyle bir kez daha bugün konuşma ihtiyacı duyduk ve o günden bugüne bazı belediyelerimiz tamam dediler. Bir hanede, bir iş yerinde sıfır su tüketimi varsa evsel atık bedelini, hane atık bedelini almayacağız. Ancak Mezitli, Akdeniz, Erdemli, Çamlıca ile Toroslar Belediyesi bunun dışında. Buradan bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Sıfır su tüketimi olan aylarda vatandaşlarımız şikayet etmeden önce faturalarını incelemelerini, acaba o faturanın altında yatan bedelin ne olduğunu, gerçek sebebini bilmeleri açısından. Elbette o da kanunen alınan, vatandaştan alınan bir bedel. Orada bir beis yok.

0: kanun da bunun tahsilatını her büyükşehir belediyesinde sular idaresine yüklemiş. Bunu faturaya yansıt diye. Kanun koyucu da bu işin kolayına kaçmış. Mecburen su faturasını öder. Su faturasını ödemezse suyu kesilir. Doğal olarak da evsel atığı öder diye düşünmüş. En rahat yolun bu olduğunu görmüş ama bu yükün de sular idaresinin belediye başkanlarının sırtında bir kambur olabileceğini düşünememiş. Şimdi bile bile art niyetli olarak sanki bu bedel su fiyatıymış gibi Mersin'de su fiyatları şöyle yüksek, su faturaları böyle yüksek diye bir yanlış propaganda, dezenformasyon ya da kara propaganda yapılıyor.
1: Genel kurul gündem maddelerinin oylanmasının ardından sona erdi.
2: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
3: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
4: Çok değerli bir emek var. Yaklaşık 7 yıldır. Tahmin ediyorum 23-24 kafe açılmış. Geçtiğimiz yılda ki kar etmez bu tip işletme. 23 milyon karı var. Bahsettiğim net kar. Yani her şey çıktıktan sonra ve kiraları da bunun içinde. Çünkü orası Mersin büyükşehrin. Biz geçtiğimiz dönem bir madde eklettim. Kendimi de bağlattım. 33. şahıslara, o yerlerin 3. şahıslara kiraya verilmesini men ettim. Yani kirasını da ödüyor bize. Belli bir makul kiraları var vesaire. Yani gayet met edilmesi gereken, teşekkür edilmesi gereken, takdir edilmesi gereken bir çalışma olarak ben değerlendiriyorum. Sermaye artış nedenleri vardır. Büyüyen şirketler de sermaye arttırır, artık yetersiz kalıyor. Çok daha büyük cirolara eriştik, büyük karlara eriştik. İşte varlıklarımız arttı, şu oldu, bu oldu. Bu sermaye çok komik kalıyor diye sermaye de arttırırlar. Bunlar teknik konular.
3: Mersin 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesine yönelik hazırlanan Doruslar ilçesi Yalınayak Mahallesi 10.175 ada bir parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konuyla ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. CHP Meclis Üyesi Hıdır Berk, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz ile Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi İlhan Çokgün'ün maddeyle ilgili değerlendirmeleri üzerine konuşan Başkan Seçer, idari olarak mahkeme kararını uygulamakla yükümlü olduklarına dikkat çekti.
4: Biz bu gerçekler üzerinden yeni planlar yapmışız. Sadece orada değil, Akdeniz'in o bölgesinde değil. Güneyde, sahil bölgelerinde de, daha doğu bölgelerinde de bir kısım lojistik, bir kısım küçük sanayi, işte ticaret, konut, bunları yapmışız. Oraya uygun diye yapmışız, hepinizin onayıyla yapmışız. Şimdi biz o insanları nasıl ikna edeceğiz? Onların da mağduriyeti ortaya çıkmadan ya da mağdur olmalarını engelleyecek bir şekilde oradan alıp bir başka yere gitmeleri lazım. Orada kalmaları, her gün orada yaşayan insanların sağlık açısından mağduriyeti, artı çevre sağlığı problemi var. Şimdi bunu çözmek lazım. Yani bizim tartıştığımız, dediği gibi ortada bir şey yok, mahkeme kararını uyguluyoruz.
3: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Reklam tanıtım. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540-273-33-33 0540-273-33 Yeni Hal civarında.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533-974-4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
12: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
13: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: olmaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Erkek tişört 150 TL, erkek atlet 50 TL, erkek boxer 50 TL.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: Sun FM.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787

0: 787 16 52.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
8: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
9: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
10: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.
11: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
12: ...233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net iz-

0: indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.

0: olmaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana Body 79 TL. Bayan Atlet 50 TL. Bayan Bato 50 TL.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç.
7: İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yedekte bir parti bulundurulduğunu ilk kez açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Özel, yedek parti var ama mutlak butlana karşı değil, kapatma davasına karşı. Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İzbeton ve İzdoğa Anonim Şirketi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturmada eski İzdoğa Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı GE, eski İzbeton Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı HŞ ve eski İzbeton AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında tutuklama kararı verildi. Kurban Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyelerine ilişkin beklenen açıklamalar netlik kazanmaya başladı. Kurban Bayramı döneminde ödenecek ikramiyenin Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 4.000 lira olacağı açıklanmıştı. Bu doğrultuda ödemelerin 22 Mayıs tarihine kadar tamamlanacağı tahmin ediliyor. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 108 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis ekipleri tarafından yapay zeka destekli sistemler kullanılarak tespit edildiği öğrenildi. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte evlilik hazırlığı yapan çiftler için maliyetler yeniden gündemde. Düğün organizasyonlarında fiyatlar enflasyon oranında yükselirken yalnızca düğün salonu maliyetleri 50-60 bin liradan başlıyor. Tüm evlilik süreci değerlendirildiğinde ise söz, nişan, kına, düğün ve ev kurma masrafları toplamda 1 milyon 800 bin lirayı aşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden hantavirüsle ilgili beklenen açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü, Tenerife'de tahliye edilen Hondius gemisinde görülen hantavirüs vakalarının yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını açıkladı. Yetkililer, insandan insana bulaşmanın sınırlı olduğunu ve temas takibiyle riskin kontrol altına alınabileceğini vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bu kapsamda Ata Eğitim Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeline yönelik 5 gün süren

0: teorik ve uygulamalı eğitim programı düzenledi. Mersin Kültür Yolu Festivali'nde düzenlenen geleneksel sanat ve çocuk etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen çinicilik ve dokumacılık atölyelerinde katılımcılar geleneksel el sanatlarını uygulamalı olarak deneyimlerken, çocuklara özel drama, kitap ve çinicilik etkinlikleri de renkli anlara sahne oldu. Erdemli'de beyaz üzüm hasadı sürerken siyah inci olarak bilinen kara üzümde de hasat başladı. Hasat edilen üzümler hem iç hem de dış pazara gönderilirken kalitesine göre fiyatının 250 lira civarında olduğu öğrenildi. DEAŞ'a finans sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Mersin dahil 16 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL. Çocuk atlet 50 TL.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla, İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizde.

İz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 35 ve komisyonlara havale edilen 25 madde olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Mayıs ayı olan genel kurul toplantısı birinci birleşimi de Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplam 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda MESKİ 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu da oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılından bu yana MESKİ için açıkladıkları 557 projenin 469'unun tamamlandığını, 47'sinin devam ettiğinin ve 41'inin plan aşamasında olduğunu kaydeden Başkan Seçer, İlbank kanalıyla finansman talebinde bulunan projelerin maliyetinin de 69 milyon 125 bin euro olduğunu belirtti.
1: Yine yatırım projelerimiz göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana toplam 557 proje açıklamışız. Şu anda tamamlanan proje sayımız 469 adet. Devam eden 47 projemiz var. Planlanan 41 projemiz var. Bizim devam eden projelerimiz öz kaynak ve dış finans hepsi içerisinde 96 milyon 507 bin euro. Bunun da TL karşılığı 5 milyar 145 milyon TL. Yine yatırım programına alınan dış kredisi bulunan, şu anda ihale aşamasında olduğumuz yaklaşık 82 milyon 595 bin euro. Bunun da parasal karşılığı 4 milyar 403 milyon lira. Bazı projelerimiz var. Onların finansman arayışı içerisindeyiz. İlbank'la temas halindeyiz. Onun da tutar 69 milyon 125 bin euro. TL karşılığı da 3 milyar 685 bin TL.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357

0: 34 34, 357 34 34.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
6: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357 03 03 Mezitli Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
1: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar,

0: robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 80.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8000, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24000,

0: tıkla, ister uğra. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar. Volkan Cam Balkon.

0: balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yedekte bir parti bulundurulduğunu ilk kez açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Özel, yedek parti var ama mutlak butlana karşı değil, kapatma davasına karşı. Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İzbeton ve İzdoğa Anonim Şirketi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturmada eski İzdoğa Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı GE, eski İzbeton Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı HŞ ve eski İzbeton AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında tutuklama kararı verildi. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 108 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis ekipleri tarafından yapay zeka destekli sistemler kullanılarak tespit edildiği öğrenildi. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte evlilik hazırlığı yapan çiftler için maliyetler yeniden gündemde. Düğün organizasyonlarında fiyatlar enflasyon oranında yükselirken yalnızca düğün salonu maliyetleri 50-60 bin liradan başlıyor. Tüm evlilik süreci değerlendirildiğinde ise söz, nişan, kına, düğün ve ev kurma masrafları toplamda 1 milyon 800 bin lirayı aşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden hantavirüsle ilgili beklenen açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü, Tenerife'de tahliye edilen Hondius gemisinde görülen hantavirüs vakalarının yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını açıkladı. Yetkililer, insandan insana bulaşmanın sınırlı olduğunu ve temas takibiyle riskin kontrol altına alınabileceğini vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bu kapsamda Ata Eğitim Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeline yönelik 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı düzenledi. Mersin Kültür Yolu Festivali'nde düzenlenen geleneksel sanat ve çocuk etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen Çinicilik ve Dokumacılık Atölyelerinde katılımcılar geleneksel el sanatlarını uygulamalı olarak deneyimlerken, çocuklara özel drama, kitap ve Çinicilik etkinlikleri de renkli anlara sahne oldu. Erdemli'de beyaz üzüm hasadı sürerken siyah ince olarak bilinen kara üzümde de hasat başladı. Hasat edilen üzümler hem iç hem de dış pazara gönderilirken kalitesine göre fiyatının 250 lira civarında olduğu öğrenildi. DAŞ'a finans sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Mersin dahil 16 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Vanili köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vanili köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vanili köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vanili köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
4: Vanili köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vanili köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damakta.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Merhaba efendim, gündemdeki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünlerde yoğun programlara katılıyor. Programı kendisinin yoğun ve düzenlenen toplantılarda dikkat çekici ve ilgi uyandıran toplantılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Beştepe'de düzenlenen toplantıya katıldı ve o toplantıya Türkiye'nin dört bir tarafından çiftçi kooperatiflerinin, derneklerinin yöneticileri ve çiftçiler katılmıştı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama programına katılarak bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu konulara değindi.
2: Çiftçilerimizin tamamının bolluk ve bereketle dolu verimli bir yıl geçirmesini diliyor. Rabbim emeklerinizi en güzel şekilde mükafatlandırsın diyorum. Konuşmamın başında şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bugün Türkiye'de tarım ve hayvancılık ayaktaysa, üretim ve ihracat her sene yeni rekorlar kırıyorsa, bunda sizin alın teriniz var. Bugün Türkiye'de toprak ve su kaynaklarımız, ormanlarımız en verimli surette korunuyorsa, bunda sizin dikkatinizin etkisi var. Toprak bizim için üstündekilerle birlikte altındakilerle de mübarektir. Bu anlayışla göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana toprağımızın ve onu alın teriyle işleyen çiftçilerimizin adeta üzerine titredik. Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları ve ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık. Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır diyerek planlamamızı bu gerçeklere göre yaptık. Bir taraftan dengeli dış politika

0: politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korurken, diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık. İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal üretimimizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz. Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Ayrıca gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden ihracatın durdurulmasına kadar ilave bir dizi tedbiri de hayata geçirdik. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Gübrede ise artık güzlük ekilişler için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cennet vatanımızda şu anda 206 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Bunların birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Bakınız, şu rakamları biz değil, uluslararası kuruluşlar söylüyor. Sebze üretiminde dünyada 3. Meyvede 4. 21 bitkisel ürün mahsulünde ise ilk 3. Çiğ sütte, sığır etinde, tavuk etinde, yumurtada aynı şekilde dünyada ve Avrupa'da ilk sıralardayız. Bal üretiminde Avrupa'da lider. Su ürünleri yetiştiriciliğinde 2. sıradayız. Tohumculukta dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Dünyanın tam 117 ülkesine tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Çok şükür, bu yılın başından itibaren yağışlar iyi seyrediyor. Barajlarımız doluyor. Sulama konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Zirai don ve kuraklık hadiseleri sebebiyle bir önceki sene düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz bu yıl inşallah yeniden yükselişe geçecek. Bu alandaki önceliğimiz bilhassa gençler ve kadınların kırsal kalkınmanın ana aktörü haline gelmesidir. Amaç özellikle anaç hayvan sayımızı artırmak, aile işletmelerimizi güçlendirmek, kadın ve gençlerimizin hayvancılıkta daha fazla yer almalarını sağlamak üzerinde özellikle durduğumuz hedeflerdir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi grubu toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Genel Başkan Özgür Özel konuştu. Birçok noktaya değindi. Enflasyon konusunda yapmış olduğu açıklama dikkat çekiciydi.
2: CHP haftalık parti grup toplantısı mecliste yapıldı. Grup toplantısına katılan Genel Başkan Özgür Özel bir konuşma yaptı.
3: Artık ne yazık ki vatandaşlarımız bayramı umutla karşılamıyor. Hatta bayram gelmiş neyime sözü bayramla ilgili umut söyleyen cümlelerin yerine geçmiş durumda. Yıllık enflasyon %32.4'e yükseldi. 4 ay önce 30'un biraz altındayken yıl sonunda 16'ya düşecek demişlerdi. 30'dan 16'ya doğru düşeceğini iddia ettikleri enflasyonu 4 ayın sonunda yıllık 32.4'e getirdiler. Bundan sonra enflasyondaki her artış kar topu gibi büyüyerek fiyatları daha yüksek, maaşları daha yetersiz bir hale getirecek. Hani diyorlar ya, enflasyon bütün dünyada sorun. Dünyadaki 100 ülke bir yılda bizim bir ayda yaşadığımız enflasyondan azını yaşıyor. O yüzden dünyanın gelişmiş ülkelerinde böyle bir sorun yok. Kaldı ki

İşsizlikte Avrupa birincisiyiz. Yüksek enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Yüksek faizde Avrupa birincisiyiz. Yoksullukta Avrupa birincisiyiz. Gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Açlık sınırının 35 bin, yoksulluk sınırının 113 bin lira olduğu bir ülkede 28 bin liraya ev geçindirmeye çalışan

0: ay önce verilen emekli aylığından 20 bin liradan 3 bin lirayı aldı götürdü bile. Bu enflasyon 28 bin lira olarak ilan edilen asgari ücretten 4 bin lirayı aldı götürdü bile. Ve iğneden ipliğe her şeye zam geliyor, gelmeye de devam ediyor. En önemli sorunlardan bir tanesi de birazdan çiftçilerimizden bahsederken bahsedeceğim. Gıda enflasyonu. Dünyanın 17 katı bir gıda enflasyonuyla boğuşmak durumundayız. Eğer bu ülkede, bunu Rize'de söyledim, gençler hem beğendiler, hem hak verdiler, hem de çok tekrar ettiler. Bu ülkede eğer anneden ve babadan miras kalmıyorsa, artık kendi emeğiyle çalışan bir gencin mesleği ne olursa olsun, çok istisnai durumlar ya da yurt dışına gidenler hariç, mesleği ne olursa olsun, öğretmen olsun, memur olsun, asgari ücretli olsun, uzman çavuş olsun, özel sektörde çalışan biri olsun, mavi yakalı, beyaz yakalı olsun, çalışan birinin çalışarak bir araba alması, bir ev alması mümkün değil. Onların anneleri, babaları, ikisi de çalışıyorsa 5 yılda arabayı alıyorlardı. 10 yılda bir ev, bir araba sahibi oluyorlardı. Hiç olamayan emekli ikramiyesiyle alamadığı evi alıyordu, başını sokuyordu. Öyle bir dönemdeyiz ki anneden babadan miras değilse ev hayal, araba hayal. Öyle bir dönemdeyiz ki hepimizin, bu salondaki herkesin evlatları kendinden daha uzun boylu, babalardan daha yakışıklı, annelerden daha güzel. Ama ilk kez yaşıyoruz ki herkesin evladı kendinden daha fakir. Herkesin evladının geleceği kendi geleceğinden daha karanlık. İşte bu karanlığı yırtıp atmak, bu umutsuzluktan gençleri kurtarmak, dünyadaki gençler nasıl umutla bakıyorsa yarınlarına, öyle bir Türkiye'yi inşa etmek, evlatlarına dünyanın öbür ucunda değil, öz vatanlarında hayal kurdurmak için bir kez daha iktidara talibiz. 47 yıl sonra bir kez daha ve 100 yıl önce olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi.
1: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı. Mayıs ayı ilk toplantısını Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yönetiminde gerçekleştirdi.
2: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı. Kongre Sarayı'nda yapılan Mayıs ayı 1. Meclis toplantısını yöneten Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer toplantının açılışında yaptığı konuşmada şu konulara değindi.
3: Değerli arkadaşlar, dün anneler günüydü. Sevgisiyle hayatı güzelleştiren, emeğiyle ailesini ayakta tutan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Özellikle hayatın yükünü büyük bir fedakarlıkla omuzlayan annelerin emeği her türlü takdirin üzerindedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların daha eşit, daha güçlü ve daha güvenli bir yaşam sürdüğü bir kent için çalışmaya hep beraber devam edeceğiz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, yani içinde bulunduğumuz hafta, eşit, erişebilir ve engelsiz bir yaşam için mücadele eden tüm engelli yurttaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Büyük bir emek ve özveriyle onların yanında olan kıymetli ailelerine de saygılarımı sunuyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak engelsiz bir yaşam için çalışmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Hafta boyunca sürecek etkinliklerimize tüm özel gereksinimli vatandaşlarımızı ve ailelerimizi bekliyor. Detaylara sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşma imkanınız var. 9 Mayıs 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu gerçekleştirildi. Belediyemiz öncülüğünde düzenlenen 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nu bu yılda 9 Mayıs Cumartesi günü büyük bir

0: heyecanla gerçekleştirdik. 4 ülkeden ve Türkiye'nin 24 farklı şehrinden gelen toplam 882 sporcu Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda Mersin'in tarihi ve doğa güzellikleri arasında yarıştı. Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi önemli mirasların arasında gerçekleşen maratona katılan tüm sporcuları ve dereceye giren yarışmacıları kutluyorum. Yine bir davetimiz var Mersin Büyükşehir Belediye'mizin. Mersin Büyükşehir Belediyesi kariyer merkezi koordinasyonunda hayata geçirdiğimiz Garaj Mersin ve Kampüs Mersin projesi, ki bu bizim seçim bildirgemizde vardı hatırlayacağınız gibi. Bu projeyle üniversite, sanayi, kent işbirliğini güçlendiriyor. Gençleri, girişimcileri, iş dünyasını ve sivil toplum paydaşlarını aynı çatı altında buluşturuyoruz. 13 Mayıs Çarşamba saat 15'te Mersin'in üretim, gelişim ve yenilik vizyonuna değer katacak bu önemli açılışa bütün hemşehrilerimizi bekliyorum. Öncelikle Umut Belediye Başkanımız Sayın Orhan'a teşekkür ediyoruz. Buradan da hem bir davet için teşekkür ettiğim gibi ben de vatandaşlarımıza duyurayım. MUT 64. Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali 5-6-7 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bütün vatandaşlarımız yurt içinden, yurt dışından, şehir dışından herkes davetlidir. Şöyle de bir mottosu var: Sofralık Kayısı'nın başkenti MUT. Teşekkür ediyorum.
1: Büyükşehir Belediye Meclisi'nin hemen ardından MESKİ Genel Kurulu gerçekleştirildi ve Genel Kurul'da Sayın Seçer su faturalarına yönelik olarak dikkat çeken bir açıklama yaptı.
2: MESKİ'nin Mayıs ayı olağan Genel Kurulu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.
0: MESKİ Su ve Kanalizasyon İdaresi 2026 yılı Mayıs ayı Genel Kurulu'nu açıyorum. Mazeretler oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
2: Toplantıda 9 gündem maddesi görüşülürken MESKİ'nin 2025 mali yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda konuşan Seçer, MESKİ'nin 2025 gider bütçesinin gerçekleşme oranının %91, gelir bütçesinin ise %87 olduğunu açıkladı. Seçer ayrıca 2019'dan bu yana açıklanan 557 projeden 469'unun tamamlandığını, 47'sinin sürdüğünü, 41 projenin ise planlama aşamasında olduğunu kaydetti. Su fiyatlarıyla ilgili eleştirilere de değinen Seçer, su bedelleri üzerinden yanlış bilgilendirme yapıldığını savunarak, evsel katı atık ücretlerinin yasal zorunluluk gereği su faturaları üzerinden tahsil edildiğini hatırlattı.
0: Vatandaş evinde sıfır su tüketimi olsa dahi fatura bedellerine evsel atık yansımak zorunda olduğu için su bedeli ödüyorum düşüncesiyle bir kez daha bugün konuşma ihtiyacı duyduk ve o günden bugüne bazı belediyelerimiz tamam dediler. Bir hanede, bir iş yerinde sıfır su tüketimi varsa evsel atık bedelini, hane atık bedelini almayacağız. Ancak Mezitli, Akdeniz, Erdemli, Çamlıya ile Toroslar Belediyesi bunun dışında. Buradan bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Sıfır su tüketimi olan aylarda vatandaşlarımız şikayet etmeden önce faturalarını incelemelerini, acaba o faturanın altında yatan bedelin ne olduğunu, gerçek sebebini bilmeleri açısından. Elbette o da kanunen alınan, vatandaştan alınan bir bedel. Orada bir beis yok. Kanun da bunun tahsilatını her Büyükşehir Belediyesi'nde Sular İdaresi'ne yüklemiş. Bunu faturaya yansıt diye. Kanun koyucu da bu işin kolayına kaçmış. Mecburen su faturasını öder. su faturasını ödemezse suyu kesilir. Doğal olarak da evsel hatı öder diye düşünmüş, en rahat yolun bu olduğunu görmüş ama bu yükün de sular idaresinin belediye başkanlarının sırtında bir kambur olabileceğini düşünememiş. Şimdi bile bile art niyetli olarak sanki bu bedel su fiyatıymış gibi Mersin'de su fiyatları şöyle yüksek, su faturaları böyle yüksek diye bir yanlış propaganda, dezenformasyon ya da kara propaganda yapılıyor.
2: Genel kurul gündem maddelerinin oylanmasının ardından sona erdi.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam tanıtı. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
9: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
11: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 6154. 235 6154.

0: Akdeniz Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
6: De uyarıyor.
7: Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılar bu kez sosyal medya üzerinden sahte kurbanlık ilanlarıyla vatandaşları hedef alıyor. Başka besicilere ait hayvan fotoğraflarını kullanan dolandırıcılar piyasa değerinin altında fiyatlarla ilan verip alıcılardan kapora veya ödeme aldıktan sonra ortadan kayboluyor. Bu yöntemle hem vatandaşlar hem de gerçek üreticiler mağdur ediliyor.
8: Kurban Bayramı dolayısıyla dolandırıcılar yine devreye girmiş. Bu dolandırıcılar bazı kişilerin hayvanların resimlerini çekerek sosyal medyada paylaşıp kendilerine ait olduğunu söylüyorlar. Böylece hem hayvan sahiplerini dolandırmış oluyor, hem de kurban besicileri, kurban alıcılarını dolandırmış oluyor. Kurban alıcılarımıza ricamız, rastgele öyle sosyal medya üzerinde tanımadığınız kişilerde kesinlikle hayvan alımı yapmayın.
7: Uzmanlar sosyal medya ilanlarına karşı dikkatli olunması, kurbanlığın yerinde görülmeden ödeme yapılmaması ve küpe numarasının mutlaka sorgulanması gerektiği uyarısında bulunuyor. Yetkililerse vatandaşlara resmi kurban satış noktaları ve kayıtlı işletmeleri tercih etmeleri çağrısı yaptı.
6: Akdeniz ilçesinde Balıkçı barınağında vatandaşlar su içerisinde bir cansız beden gördü, hemen polise haber verdi.
7: Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Balıkçı barınağında su üzerinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
9: Allah rahmet eylesin.
7: Olay yerine polis, sağlık, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik tespitinde cesedin 56 yaşındaki Ömer Hepler'e ait olduğu öğrenildi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.
6: Sosyal medyadan derlediğimiz görüntüler sonrasında birlikte olacağız.
10: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jet ski'ye eşlik eden yunuslar cep telefonuyla kaydedildi. Ankara'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın karşı tarafa terlikle saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir adam elindeki otomatik silahla etrafa ateş açtı. ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir rafineri tesisinde patlama meydana geldi. Bir genç akarsudan baş aşağı

sarkarken eliyle balık yakaladığı anları yayınladı. Yanlış müzikle duraksayan çocuk doğru müzik çalınca kendinden geçti.

0: Barcelona futbolcusu Yamal şampiyonluk kutlamalarına Filistin bayrağıyla katıldı. Gaziantep'te ambulansın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Bir yaya son anda kazadan kurtuldu. Çin'de çift katlı otobüs yükseklik sınırlama bariyerlerine çarptı. İngiltere'de bir maçta çıkan kavgada taraftarlar birbirlerini merdivenlerden itti. Kolombiya'da 3. kattan düşen çocuğu çevredekiler son anda kurtardı. İzmir'de taksiciye yönelik bıçaklı gasp girişimi araç kamerasına yansıdı.
1: Denizden ilerleyen Sumud filosunun amacı Gazze'ye uygulanan İsrail ablukasını kırmak. Ve şimdiye kadar İsrail denizden ilerleyen Sumud filosuna izin vermedi, saldırılar düzenledi, aktivistleri gözaltına aldı. Sumud aktivistleri bu kez karadan ilerleyecek Gazze'ye. Amaç yine İsrail ablukasını kırmak ve aktivistler, birçok ülkeden gelen aktivistler Libya'nın Trablus kentinde buluşuyor.
2: İsrail ablukasını delmek için hareket eden Sumud Kara misyonu binlerce kişiyle Gazze'ye hareket etmek için Libya'da buluşuyor. Libya'daki kampta aralarında 50'ye yakın Türk'ün bulunduğu aktivist grubu Tunus'tan yola çıkan kafileyle birleşti. Cezayir'den yola çıkan ve Tunus'u geçen, içinde Tunus ve Cezayirlilerin bulunduğu yüzlerce kişi Libya'nın Trablus kentine vardı. Buluşma esnasında büyük bir mutluluk yaşanırken aktivistler şartlar ne olursa olsun Gazze'ye ulaşmaktaki kararlılıklarını yineledi. Sumud Kara filosu birkaç gün içinde yola çıkarak İsrail ablukasını delmeye çalışacak.
1: Değerli seyirciler, Gazze'de yıkıntılar arasında umut yeşeriyor ve Gazze'de Türkiye'nin de katkısıyla 50 çift düğün yaptı.
2: İsrail saldırılarının gölgesindeki Gazze'de umut veren bir etkinlik düzenlendi. Yakınlarını saldırılarda kaybeden 50 Filistinli çift için Gazze kentinde toplu düğün töreni gerçekleştirildi.

0: El Ketibe bölgesindeki törene çok sayıda kişi katılırken organizasyon bir el gözyaşlarını siliyor, bir el aile kuruyor sloganıyla yapıldı. Toplu düğünün savaşın etkilediği genç çiftlere destek olmak, evlilik masraflarını hafifletmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Öte yandan Gazze'deki insani kriz derinleşmeyi sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72.740'a, yaralı sayısı ise 172.555'e yükseldi.
1: Pakistan'da bir gümrük deposunda yangın çıktı. Yangını söndürmek için hala mücadele ediliyor.
0: Pakistan'ın Quetta kentindeki gümrük deposunda çıkan büyük yangın paniğe neden oldu. Alevlerin yakınlardaki otoparka sıçrama

0: kazası sonucu LPG yüklü bir tankerde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 4'ü ağır olmak üzere 43 kişi yaralandı. Çok sayıda araçsa kullanılamaz hale geldi. Belucistan İlafet Yönetim Otoritesi yangının büyük bölümünün kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
1: Yine Pakistan'da bir hafta içerisinde üçüncü kez bir polis karakoluna bombalı saldırı yapıldı.
0: Pakistan'da polis karakolu yakınında meydana gelen patlamada ikisi polis, 9 kişi hayatını kaybetti. 18'den fazla kişi yaralandı. Polis olay yerini güvenlik çemberine alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer patlamanın nedenini ve sorumluları tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yaralıların ve cenazelerin götürüldüğü Saray Nawrang Hastanesi'nde de acil durum ilan edildi.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Güzel, mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.

0: beden aşkta.
1: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 35 ve komisyonlara havale edilen 25 madde olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü. MESKİ'de tüm tarihlerin en büyük yatırımlarını yaptıklarını belirten Başkan Seçer, MESKİ'nin 134 milyon dolar olan borcunu 91 milyon dolara düşürdüklerini ifade etti.
2: 134 milyon dolardan 91 milyon dolara düşen bir borç yükü var. Bu da yaklaşık olarak 43 milyon dolar bir borç azalması demektir. Bugünkü rakamlarla TL olarak baktığınız zaman bunun parasal karşılığı da yaklaşık 200-250 milyon TL civarında bir borç azalması demektir. O günkü borç yüküne baktığınız zaman. Şimdi burada bir mali disiplin çok net görülüyor bu belediyede. Hem Büyükşehir kısmında hem Mersin Büyükşehir Belediyesi Sular İdaresi kısmında.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
3: Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
4: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
6: Türkiye Vestel'leniyor.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.

0: Tabildot Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
11: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile

0: ikinci çevre yolu üzerinde 0544 492 1054.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: İletişim 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Evlenenlere ya da evini yenilemek isteyenlere fırsat. Sezonun en trend mobilya takımları ve üçlü çeyiz paketleri elden ödeme avantajıyla Dimax'ta. Geniş mağaza konseptiyle onlarca çeşit tasarıma yer vererek her bütçeye ve tarza uygun mobilyaları 2 yıl garanti süresiyle sunan Dimax, şimdi Avrupa'ya da ücretsiz teslimat avantajını sunuyor. 35 yıllık Mersin İpek Mobilya tecrübesiyle birleşen kaliteyi yakından keşfetmek için siz de mağazaları ziyaret edebilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayarak ayrıcalıklı fiyatlarla istediğiniz mobilyalara sahip olabilirsiniz. Dimax, Mezitli Fuar Kavşağı'nda. Telefonumuz 357-34-34. Dimax, Erdemli Alata Petrol karşısında. Telefonumuz 515-55-47.

0: İyi akşamlar değerli izleyenler. Bir önlü bir spor programında tekrar sizlerle beraberiz. Programımızı 90.1 San FM'den dinleyebilir, sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Programımızın akışını aktarıyorum. Mersin Itma yolundaki gelişmeler var. O gelişmeleri sizlerle paylaşacağız, konuşacağız. Önemli gelişmeler bunlar. Süper Amatör Play-off maçları son haftaya girdi. Şampiyon takım Baldigin'e Karacalespor Belediyespor çıktı. Akdeniz Belediyespor, Anadolu Belediyespor'la play-off maçı olacak. Onları konuşacağız, değerlendireceğiz. 1. Amatör Kümedeki maçlar tam hızıyla devam ediyor. Bakalım hangi takımlarımız Süper Lig'e yükselecek. Onları konuşacağız, değerlendireceğiz. Ve milli takımımızın aday kadrosu açıklandı. 44 kişilik bir aday kadro, onları konuşacağız, değerlendireceğiz. Ve programımızda maalesef üzücü bir haberle başlıyoruz. Mersinli ve Erdemli'de oturan, Mersin'de hakemlik yapan Mustafa Onur Özgenç, klasman yarımça hakemi, Bartın'da kendisi öğretmen, Bartın'da bir deniz kazasıyla Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Ekranlara verdik resmini. Mersin'i üzdü, Mersin spor camiasını üzdü, Erdemli'yi üzdü, bizleri üzdü. Tabii ki emir Allah'ındır. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun güzel kardeşimizin. Evet Bektaş Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Yani böyle
0: bir... Ne diyorsun bu genç çok, kardeşimizin?
2: Yıllarca sahada çok büyük emekler veren kıymetli hakem kardeşimiz Mustafa Onur Özgenç, Bartın bölgesi hakemlerinde.
0: Mersin nereye gitti? Tayin,
2: öğretmen, Mersin çocuğu.
0: Öğretmen.
2: Haber bir dediğin gibi bir zıpkınla dalışta bir deniz kazası geçiriyor. Detayları da bilmiyoruz. Hocam eskiden şey derlerdi. Allah sıralı ölüm versin derlerdi hocam.
0: Evet.
2: Yani zekaret hali vardı derlerdi.
0: Zekaret, evet.
2: Zekaret hali vardı derdi ya. Köylerine giderlerdi. Ölüm döşeğinde olurdu yaşlı.
0: Ziyaret ederlerdi.
2: Ziyaret ederlerdi.
0: Helallik alırlardı.
2: Helallik alırlardı. Herkes beklerdi değil mi hocam?
0: Evet, herkes beklerdi.
2: Beklerdi ve birkaç gün içerisinde de 10 gün içerisinde de malum ölüme Allah'ın emri hocam.
0: Tabii
2: her canlı doğacak, büyüyüp ölecek. Böyle ölümler vardı. Bunlar beklenen ölümlerdi. Ama böylesi daha 30 yaşında var yok hocam bu genç kardeşimiz.
0: Anca evet.
2: Diyecek bir şey yok. Allah yakınlarına sabır versin hocam, çok zor.
0: Amin.
2: Evli diye biliyorum hocam herhalde.
0: O kadar detaylı bilmiyorum.
2: Ben evli diye duydum.
0: Mustafa Onur Özgenç'in cenazesi yarın Erdemli Türbe Mezarı'nda defnedilecek. Buradan
2: da eş dost yakınlarına da duyurmuş olalım.
0: Duyuralım. Cenazesine katılacak arkadaşlara da buradan duymuş olalım. Yarın Erdemli Türbe Mezarı'nda defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Ailesine sabırlar diliyoruz. Mersin hakem camiasının, spor camiasının başı sağ olsun. Evet, Beşiktaş hocam. Mersin İtma yurdunda sosyal medyada çalkantı devam ediyor.
2: Evet.
0: Bir takım görüşmeler oluyor. Görüşmeler oluyor, yarım kalıyor. Bir görüşme daha olacak. Dur bakalım oradan ne haber çıkacak, nasıl olacak. Şöyle bir gelişme oldu.
2: Evet hocam.
0: Mersinli iş adamının, isim vermeyeceğiz, söz hakkı olmasın. Mersin İtma Yurdu'na talip olduğunu, bununla ilgili bir girişimde bulunmuş. Sayın Valimizi ziyaret etmiş. Sayın Valimiz de, ismini vermekle burada şey yapmayacağız.
2: Evet.
0: Sayın şu anki kulüp başkanı Servet Özdemir'i davet eder.

0: Der ki İtman Yurdu'na talipli var. Alacağın ne kadar? Burada
1: şu kadar, şu kadar.
0: Şu kadar, şu kadar. Şu kadarını feda ediyorum. Sayın Valideki hepsini feda ediyorsun. O da iş size üstünüze, yani sözünüz üstüne söz söyleyemem efendim. Der, tamam der. İlgili şahıs da daha sonra Sayın Valimizden, bilmiyorum bu iddia. Kesin olmak kaydı iddia bu.
1: İsim vermediğimiz
0: için. Ama kanıtlarız da yani bu, bunların, bu haberi aldığımız yer. Tabi haberin kaynağı söylenmez.
1: Bu dediklerinin hepsi doğru bu arada.
0: Aynen. Der ki Servet Özdemir takım vermeye hazır. Yani üstüne bir de 5-6 milyon 60-70 milyon para istiyor. Bu talip olan kişi.
1: Evet hocam.
0: Sayın Valimiz dedi ki ya kişi diyor alacağından feragat ediyor. Sizin buraya katkıda bulunmanız lazım. Siz bizden üstelik para istiyorsunuz. Bu şekilde dedim hiç takıma sahip çıkılmaz. Bu şekilde talip olunmaz. Bu iş olmaz.
1: Hocam gel. Bu dediğini yeni duyduysan bu dediğin yeni olmuşsa
0: bu 15 günlük mevzu. 10-15 günlük.
1: Aynı kişi aynı zamanda aynı süreçte Servet Özdemir'in başkanlığını bıraktığı dönemde de bu anlattığın olayın aynısı oldu.
0: Evet.
1: Bak sana söyleyeyim. Onu ben de biliyorum yani. İddia değil. Belgeli bu.
0: Evet.
1: O zaman da aynısı mı oldu? Acaba o dönemdeki yaşanan mı sana böyle bir bilgi geldi?
0: Yok, yeni geldi bu.
1: O zaman ikinci defa aynı hadise yine tekrarlamış. Şimdi Mersin İtman Yurdu'nda taraftar derneklerinden, tribün liderlerinden Murat Tanış kardeşimiz çok ciddi bir sosyal medyada, kabul ederler etmezler bilmiyorum, çok ciddi bir sosyal medyada algı yaratıyor. Çok ciddi şeyler yapıyor.
0: Evet.
1: Şimdi kimsenin konuşmadığı İtman Yurdu'nun şu anda sosyal medyada çeşitli isimleri kamuoyuna deklare ederek kamuoyundaki İtman Yurdu'nun unutulmuş isminin zikredilmekten birçok kimsenin sıkıntılı gördüğü bir sürece girdiği şu günlerde ben buradan Murat Tanış kardeşimize ve onunla beraber hareket eden bütün arkadaşlarımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü hocam bugün geçtiğimiz hafta Metin Saltık'la alakalı bir kamuoyunda bir algı vardı. Ne diyorlardı? Metin Saltık tekrardan kulübün başına gelinsin tarzında açıklamalar vardı. Doğru mu hocam?
0: Doğrudur.
1: Akabinde bu hafta Sayın Murat Altındere'nin isminin zikredilmeye başladığını gördük. Sonra çok eski yıllardan kalma, çok anladım. Çok eski yıllardan kalma Süper Lig'de kulüp başkanlığımızı yapan Sayın Ali Kahramanlı'nın ismi zikredilmeye başlanıldı.
0: Onunla ilgili bilgi vereyim. Sayın Ali Kahramanlı'yla görüşme yaptım. Telefon görüşmesi yaptım. Şehir dışında olduğunu, Mersin'de döndüğünde bir takım girişimlerde bu duyarlılığa sessiz kalmayacağını, Mersin bu kamuoyunun taraflarının duyarlılığına sessiz kalmayacağını, bir takım girişimler yapacağını, analizler yapacağını, yani Mersin İtman'ın borcu ne kadar, kasa borcu ne kadar, iş piyasaya borcuları borcu ne kadar, bunlar masaya yatırılacak, ilgili makamlarla görüşülecek, ondan sonra bir ekiple görüşülecek, ondan sonra bir şey olursa, bir gelişim, oluşum olursa, üstesinden gelebileceğimiz bir tablo ortaya çıkarsa, amenna, bir girişimde bulunuruz. Ama olumsuz şeyler olursa da dedi, bunu yapmamız mümkün değil dedi. Ezel Bey, o zaman bir şey verelim. Yine itmanına geçelim. Sana bir şey yapmıştım. 6 numaralı görüntüyü ver o zaman. 6 numaralı görüntüyü ekrana ver bakalım. Bir Abuzer Hocam da birazdan gelecek, yayına katılacak değerli izleyenler. 6 numara görüntüyle beraber Abuzer Hocayı yayına alalım. 6 numaralı görüntü. Evet, verelim. Kalsın. Şimdi Abuzer Hocam da değerli izleyenler aramızda katılacak. Bir takım toplantılardan dolayı aramıza bazen geç katılabiliyor değerli hocamız. Malum Asif Eker Yönetim Kurulu üyesi. Kararlarındaki önemli görevleri var. basketbolla ilgili.
1: Sendikal faaliyetler maşallah.
0: Maşallah abi, hocam.
1: Hareketli adam,
0: hareketli
1: severim.
0: Severim.
1: Hareket de bereket vardır abi.
0: Bereket vardır.
1: Severim abi ben. Hareketsiz adamı, evet, içi geçmiş adamı sevmem abi. Sevmem abi.
0: Evet abi, Zor hocam hoş geldin.
2: Yok hocam, hoş bulduk.
1: Hocam sen, bu
0: görüntü geldin, ne hocam? Ekrana verdim. Hocam burada kendini bulabilecek mi hocam?
2: Buldum hocam.
0: Nerede buldun hocam?
2: Evet hocam. Hilmi Dal var.
1: Hocam onun, şu yüksel baştaki, onun en baştaki, en ayaktaki yüksel değil mi?
0: Şükrü Yüksel.
1: Şükrü Yüksel.
0: Ahmet Terakçı. Hafri Batur. Murat Doğu.
2: Mahmut hocam da maşallah var.
1: En arkadaki, ortadaki Musa Hoca değil mi?
0: Evet, Musa Hoca.
2: Ahmet Terakçı. Şükrü Yüksel.
0: O işte bayan hakem kimdi?
2: Özçe.
1: Özçe. Allah onu seviyor.
2: Özçe Çetin'e. Bahamette, Musa Hoca'nın yanında büyük bir kafa var orada.
1: Adamsın ya.
2: Zafer Çetin.
0: Evet, Zafer Çetin, rahmet.
2: Sinan Abanoz, Mustafa Yıldız.
1: Odan Vedat Tam var mı şurada? Şu ortadaki.
2: Var.
1: Üçüncü.
2: Evet.
1: Vedat değil mi hocam? Evet.
2: Ortadaki üçüncü hangi tarafta?
1: İki Vedat yan yana. Vedat Yüksel'le Vedat Tam yan yana değil mi?
0: Evet yan yana.
1: Abi yan yana. Evet.
0: Yan yana.
1: Yan yana değil mi? Koray Genceller yok mu burada?
0: Yok, burada yok.
1: O sizin yaş aralığında değil mi? Bu güzergahta değil mi?
2: Yok, bu karede yok herhalde.
1: Abi orada şey ara vardı değil mi o dönemde?
2: Vardı. Ben çünkü hakemliğe başladım.
1: Hocam Üzeyir'i niye görmüyorum?
2: Üzeyir hocam oturmuş en başta oturanlar var ya.
1: Vallahi Üzeyir hocayı görüyorum.
2: Üzeyir de orada.
1: Hocam en başta Salim Yılmaz İmam Hatip maçını yönetti.
2: Öyle mi?
1: Abi.
2: Benim de İmam Hatip Salim Yılmaz değil de İmam Hatip Anadolu Lisesi maçını yönetti.
0: Hocam nasıl, iyi buldun mu resmi?
2: Muhteşem. Hocam, Murat Doğu var.
0: Bak, sen buradan tanıyabilir miyim Abuzer Hoca'yı? Ayaktakilerin ortadaki sıraya bak. Ortadaki sıraya. Benden say. Bir, iki, üçüncüye bak bakın bir. Benden beraber.
1: Hocam sen çok değişmişsin. Ya.
2: Evet, çok
1: hocam
2: değişmiş.
1: Bak. Allah'ın adını veriyorum. Sen çok değişmişsin abi. Abi. Bak Mahmut Hoca. Ya, kafa büyümüş, ense büyümüş, yaşlanmış, saç ağarmış.
0: Şey,
1: aynı ya.
0: Abi sen çocuktu zaten.
1: Bak mesela
0: 17 yaş var mı?
2: 18-19
1: yaş. Abi hocam bu karede
0: tamam,
1: en az 10 kişiyi tanıyorum. Bu hukukum var, muhabbetim var. Ama sen değişmişsin ya hocam ya.
2: Evet.
0: Özer Bey teşekkür ederiz resim için. Görüntü için.
1: Bana hocam sen yayında yokken bir hakem arkadaşımız
0: Mustafa Onur Özgür
1: vefatıyla alakalı bir kelam
2: çok
1: etmek istersen.
2: Değerli ve karakterli bir arkadaştı. Benim dönemimde yöneticilik yaparken hakemdi. Burada hakemdi. Sonra Maraş'a gitti. Bir süre orada hakemlik yaptı. Kahramanmaraş'ta. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. Gerçekten vahim bir durum.
1: Bir deniz kazası. Ya, evet. Evliymiş hocam bir de ya.
0: Evet. Evet, Abdül Hocam da aramıza katıldı değerli izleyenler. Evet Bektaş, kaldığımız yerden devam edelim.
1: Şimdi Abdül Hocam sen de olaya Fransız kalma, olayın içerisine müdahale et. Şimdi Mersin İtman Yurdu'nu konuşuyorduk. Geçtiğimiz haftalarda taraftar liderlerinden Murat Tanış ve arkadaşlarının ciddi bir sosyal medyada algı ve bilgilendirme, artık spor camiasını ve tüm kentin bileşenlerine hareket ettirmeyle alakalı çalışmaları vardı. Evet. Ben de takdir ediyorum.
2: Evet.
1: Tebrik ediyorum kendisini. Sayın Murat Altındere'nin, Sayın Metin Saltın ve Sayın Ali Kahraman'ın isimleri dönmeye başladı. Dönmeye başladı. Yani bu süreçte nasıl bir durum olacak? Bu sadece isimler kamuoyuna zikredilecek. Akabinde bir hamle olacak mı? Bir gelişme olacak mı? Bunları bilmiyorum. Fakat ben hocam Mersin İtman Yurdu ile alakalı aslında çok şey konuşacağım bir şey yok. Çünkü ortada bir şey yok. Yani böyle elle görülür bir durum yok. Yine sen yayında değilken Mahmut Hocam Sayın Ali Karaman ile bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Şehir dışında olduğunu, geldiğinde kulübün borçları, alacakları, verecekleri, yapılandırması vesaire bunları bir değerlendirip girdi, çıktı vesaire maliyetlerine bilen sürece bakıp ben de bu durumun içerisinde olacağımı anlamında
0: tabii gelişmelere bakacağım.
1: Öyle demiş.
0: Şartlar uyarsa tamam varım. Şartlar uymazsa yokum.
1: Şimdi ben bu konuyla alakalı değerlendirmemi yapacağım. Başka çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Şimdi abi Fenerbahçe kulübü 5 sene üst üste lig ikincisi olarak
2: Tarihe geçti.
1: Tarihe geçiyor. Evet. Galatasaray'da 4 sene üst üste
2: şampiyon.

0: şampiyon oluyor.
1: Süper Lig şampiyonu olarak tarihe geçiyor. Konumuzla ne alakası var? Çok alakası var. Hal ile teknik adamlar gidiyor. Teknik adamlar geliyor.
0: Yönetimler de
1: yönetimler gidiyor. Yönetimler geliyor. Şu anda eski kulüp başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın adaylığı söz konusu. Doğru mu?
0: Evet.
1: Birkaç kişi daha çıktı. Doğru mu hocam?
2: O bugün de şey yayınlandı, manifesto yayınlandı.
1: Ne dedi?
2: Birleşme açısından manifesto yayınlamış.
1: Yayınlandı.
2: Tek aday olsun.
1: Zaten sen aday olmayacağını.
0: Sayın Safi var. Maçları izliyor Avrupa'da. Oyuncu transferler, görüşmeler yapıyor. O da kulüp başkan adayı.
1: İdman Yurdu'na ne alakası var? Şöyle alakası var. Bir başarısızlık olduğunda yeni bir yönetim, yeni insanlar,
0: yeni bir hoca
1: gelebilir. Şimdi gelen adam, hocam buradaki kritik cümle Mahmut hocam.
2: Hı.
1: Gelen adam Abu Zer Bilen Mersin İdman Yurdu adaylığına kulüp başkanlığına aday olabilir. Fakat hocam teşbitte at olma seni verdim ismini.
0: Önemli değil hocam, lütfen.
1: Dedi ki ben İdman
0: ben
1: Yurdu'na adayım.
0: Yapacağım.
1: Hocam bizim Mersin'deki İdman Yurdu'na aday olan kulüp başkanlarının hepsi şunu söylüyor. Ya böyle bir adaylık olamaz. Böyle bir adaylık içerideki sevgili rejimiz ezel de aday olabilir. Ne böyle bir adaylık? Canlı yayında olduğumuz için detaylara girmeyeceğim de fasulye yiyelim ama para vermeyelim. Yiyelim afiyetle fasulyemizi, yemeklerimizi yiyelim, yanına kavurma yiyelim.
0: Kimse sana hazır bir kulüp teslim etmez.
1: Abi,
0: zaten ortada bir sorun var.
1: Şimdi ortada maddi bir sorun var.
0: Yani orada bir sorun
1: şimdi
0: var.
1: Şimdi Mahmut hocam diyor ki, yani Mahmut hocama saygıdeğer kulüp başkanlarıyla yapmış olduğu adaylarıyla yani ismi geçen zikredilen kişilerle diyor ki, ben Mersin İdman Yurdu'nun bu durumu kurtaralım. Kurtaralım. Ama ben iddiamın arkasındayım. Süper Lig'de de bakın bugün üst üste arada bir bölgeselde bir sıkıntı yaşamış. Mardin takımı nerede hocam?
0: Birinciliğe çıktı.
1: Muğla takımı nerede hocam?
0: Birinciliğe çıktı.
1: Birbirine benziyor mu öyküleri? Evet. Bölgesel 3 2 1. Abi bu adamların elleri öpülür ya bu kulüp başkanlarının.
0: Büyük bir azimle.
1: Abi böyle bir şey yok ya.
0: Büyük bir sabırla.
1: Şimdi bu kulüp başkanlarının ortak özelliği ne Mahmut Altınbakır?
2: Birlik, beraberlik.
1: Bir. Sadede gel. Abi ben işletmeciyim abi ben oraya.
2: Tabii.
0: Parasal sorun çözüyorlar.
1: Para. Şimdi diyoruz ki İdman Yurdu'na kulüp başkanı Mahmut Altınbakır yaparım. Ya senden kulüp başkanı olmaz ya.
2: Olur.
1: Benden olmaz ya.
2: Olmaz.
1: Abi zar abi senden olmaz ya.
0: Param yok kardeşim.
1: Abi paramız yok. Diyor ki bir başkan olalım. Para verme. Ya böyle bir başkanlık yöntemi yok.
2: Yok.
1: Arkadaşlar böyle bir başkanlık yöntemi yok. İdman Yurdu'na tamamen parası da senden çıksın demiyorum ama ortaya bir babayet çıkacak. Diyecek ki futbolcu kaleci Abu Zer Bilen'i aldım. Defans Mahmut Altınbakır'ı aldım. Orta saha Bektaş Adıgüzel'i aldım. Şöyle bir elle tutulur, gözle şimdi görülür. Bir ortaya ben de şununla geliyorum diyebilecek bir meblağ ortaya atması lazım.
0: Mersin,
1: sadece Büyükşehir Belediyesi'ne güvenerek sadece birkaç iş adamına güvenerek bu işin böyle yöneticilik olmaz abi.
0: Ben bir şey söyleyeyim, eklemek istiyorum.
1: Buyurun hocam.
0: Şimdi İdman Yurdu kulüp başkanı olan kişi, Mersin İdman Yurdu kulüp başkanı olan kişi, bütün devletin en üst düzeyi olan Mersin'deki valisinden, belediyesinden.
1: Bravo.
0: Kapılar açılıyor mu?
1: Açılıyor.
0: Bu kapılar sıradan bir iş adamı olabilirsin. İş adamı olduğunda o kapılar sana açılıyor mu?
1: Açılıyor.
0: Hayır.
1: İdman Yurdu olmayabilir.
0: Randevu alırsa ama sen şu
1: bir
0: kentin
1: kulüp,
0: takımının kulüp başkanısın. Bütün kapılar sana açılıyor. Sen bütün kapıları açan bir
1: makama talip oluyorsun.
0: Makam alıyorsun. O makamı alıyorsan o makamın da bir bedeli var.
1: Bitti.
0: Tamam, bir bedeli var.
1: Bitti.
0: Şimdi beni sevindiren bir durum ne? İdman Yurdu'na biz birkaç hafta önce kulüp başkanı kim olacak diye konuşuyorduk. Bugün 3 isim konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Belki yarın bir sonraki programda 4-5 isim konuşacağız.
1: Ve bu isimler ciddi isimler abi.
0: Tabii yani bu insanlar.
1: Murat Altındere ciddi bir isim.
0: Ben
1: Metin Saltın ciddi bir isim. Ali Kahraman'ın ciddi bir isim.
0: Yani Metin Saltın bu işte ciddi olduğunu. Bak bu işte ciddi olduğunu ben şahit oldum telefon görüşmesinde. Metin Saltın

0: şahit oldum ciddi olduğunu. Ali Kahraman'ın da geri, yani boş yere ben işte ismim lanse edilsin falan.
1: Buna ihtiyacı yok.
0: İhtiyacı yok. Geçmişte kulüp başkanı
1: Sayın Murat Altınveren'in de buna ihtiyacı
0: kesinlikle
1: yok.
0: Kesinlikle.
1: Yani üstünü imza tespit etmiş kişiler.
0: Biz ne diyoruz? Demin bir güzel bir örnek verdim Fenerbahçe'den. Manifesto yayınlamış Mahmut Hoca dedi. Birleşme anlamında güçlerimizi birleştirelim. Kardeşim tabii. Sizler de Mersin'de.
1: Birleştirin
0: kardeşim. Amacımız ne? Mersin Manyurt'un tekrar ayağa kaldırmak.
1: Evet. Bana rahmet.
0: Bir borç var. Bir durum söz konusu, bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı, bu cenazeyi kaldıracağız kardeşim.
1: Bitti.
0: Benzetme çok kötü bir şey
2: şu
0: ama gerçek. Ama gerçek. Bunu kaldıracağız böyle, hep birlikte.
2: Böyle şu olmalı mı? Mesela sosyal medyada Bektaş bir şey yayınlıyor Mersin Manyurt'la ilgili. Evet. Siz yayınlıyorsunuz, ben yayınlıyorum, o yayınlıyor, bu yayınlıyor. Hep güzellik için Mersin için güzellik.
1: Tabii canım.
2: Bunun altına fitne, fijir, bunu fesatlık yazmamalı.
1: Yazmamak lazım.
2: Birleştirici olmamız lazım. Bektaş, şimdi Bektaş konuşuyorum. Abize kulüp başkanlığı yapmış. Zamanında bir takım hatalar olmuş. Her insanın hatası olabilir. Sen de kulüp başkanı yapmış. Sen de bir takım hatalar olmuş olabilir.
1: Evet.
2: Şimdi senin altına ya Bektaş gelirse böyle böyle oldu. Eskiden böyle yapmıştı. Şunu yapmıştı. Eskiyi bırak abi artık.
1: O zaman gel yönet.
2: Doğru mu?
0: Aynen.
1: O zaman gel yönet abi. Gel yönet abi.
2: Yani eski. Orada hep birleştirici olacağız. Şimdi bazen okuyorum. Yok o geldi mi bu yapar, o geldi mi şunu
0: biz
2: yapar,
0: kısır,
2: bunu yapar.
0: Kısır döngülerle. Ya, yok o bunu dedi, yok şu şunu dedi, bu bunu dedi değil kardeşim. Amaç burada Mersin Manyurt'u tekrar ayağa kaldırmak. Bugün Mardin
1: aynen.
0: Tekrar ayağa kalktı, birinciliğe çıktı. Geçen sene
1: Tutkaya kaçırdım, sene
0: çıktı. Muğla Spor penaltılarla Elazığ Spor'u yendi. Belki Elazığ için çok hüsran bir durumdu ama çıktı birinciliğe. Yani sen bunları konuşurken bunlar kendiliğinden tekrar çıktılar. Yani birinci, iki, üçüncü ligden ikinci lige.
1: Abiler abi çıktılar da bir ilave yap. Minimum zamanda çıktılar.
0: İşte, bak.
1: Minimum zamanda çıktılar.
0: Aynen.
1: Üçüncü çıktılar.
0: Sabır etti. Herkes destekledi. Diyarbakır Stadı'nda oynandı Muş maçı. Çok İzledim güzeldi. Ben maçı.
1: Harika ya,
0: muhteşem
1: maçtı.
0: Bir ambiyans. Muhteşem. Öbür maç Bursa'da oynandı. Muğla Elazığ maçı. Orada da aynı şekilde. Neticede biz sabır ettiler. Herkes birleşti. Kimse demedi. Ahmet Hacı Bektaş böyle demiş. Mahmut Altınbakır bunu demiş demedi. Takım çıksın yeter ki bizim için.
1: Ama şimdi Muğla'da şeyde Mardin'de, Muğla'da Mardin'de, Elazığ'da, bir tane daha Muş'ta, bu dört ilde, özellikle bu dört ili önemsiyorum. Muğla'ya hakim değilim ama Mardin, Elazığ ve Muş'a hakimim. Bu memleketteki iş dünyası, sivil toplum örgütleri, valilik, aklınıza gelebilen her şey kenetlenmiş. Hocam ben sana soruyorum, Muş'ta yaşıyorsun. Sakın yanlış anlamasın ha hocam Muşlular. Buradan selam olsun Muş'lu kardeşlerimize. Bizim Varto'lu birçok dostumuz vardır. Buradan evet. Selam olsun Varto'muza. Bütün Muş'a. Hocam Muş'ta yaşıyorsun. Seni Muş'ta yerleştirdim. Yaşıyorsun. Allah'ını seversen Muş'ta cumartesi pazar. Ne yapılır hocam?
0: Pikniğe gidilir hocam.
1: İkinci hafta nereye gidilir? Gidemezsin hocam.
2: Sıkılırsın.
1: Ama Muş'ta bir profesyonel takımın olduğunu düşün hocam.
2: Tabii.
1: Heyecanla sana bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Cumartesi pazarın gelmesini bekliyoruz burada. Mersin İtman Yurdu maçı gelsin de çıkalım diye. Muş'ta abi susamışlar hocam üstliklere.
0: Ya sosyal etkinliği
1: susamışlar hocam.
0: İsterler.
1: Hakeza Mardin takımı. Askerlik yaptım hocam. Mardin'i bilirim.
0: Ben çıktım maçına. İki defa, üç
1: gittin
0: defa
1: değil mi hocam?
0: Çıktım,
1: evet. Hocam bir kentin futbolu sevdiğini 3 senede en üst lige geldiğinden anlayabilirsin hocam. Mardin, hocam bizde böyle yönetici var mı?
0: Size?
1: Çok. Yok soruyorum sana.
2: Çok.
1: Nerede?
2: Mehmet gibi.
1: Nerede?
0: Hepsi Mardin'in şöyle
1: nerede?
2: Hepsi pusuda hocam.
0: Mardin'in şöyle bir özelliği de var. Bak burada Mersin'de birçok Mardin'de iş adamları var.
1: Helal.
0: Buradan bile destek veriyorlar biliyor musun?
1: Abi helal olsun abi.
0: Buna böyle bir kenetlenme var orada.
2: Mardin'in Muş maçı nerede oynandı?
0: Diyarbakır Stadı'nda.
2: Buradan maça gittiler ya.
0: Diyarbakır Stadı'nda.
1: Bak hocam işte biz buna kent aidiyeti diyoruz. Mersin'de biz bunu yapamadık.
0: Biz neyden dolayı kaybediyoruz? Ne diyoruz? Ahmet Hacı Bektaş ne dedi? Bu ne dedi? Bu daha önce bunu yaptı, bu bunu yaptı. Kardeşim bu kentin önde gelen adamları.
1: Evet.
0: Bu yöneticilik yapmış. Ali Kahraman'la bu takımda Süper Lig'e çıkarttı mı kardeşim? Onun döneminde Süper Lig yaşandı.
1: Adam al ben Metin Salt, Mahmut hocam çok önemli bir konuya parmak bastı.
0: Metin Salt kardeşim Mersin Manyurt'unu sıfırdan aldı, yeni bir kulüp aldı.
1: Tabii
0: çıkardı mı buraya?
1: Çıkardı.
0: Tamam mı? Murat

0: altında ya, belli bir adam daha geçmiş dönemlerde idman yurdunda yöneticilik yaptı. Kardeşim bunlar sıradan adamlar değil. Bu adamlar birleşecek veya bir şekilde kentin dinamikleri bunlara sahip çıkacak. Bunlar da sorumluluğu alacaklar.
1: Hocam bu dediğin ütopik alacaklar. Değil. Bu konuştuğumuz şey ütopik değil. Yani ayakları yere basan bir şey. Nefse emmare diye bir şey var değil mi? Nefisini bazen ne yaparsın? Çok zor bir şeydir o. Ben olacağım. Hocam iyi hatırlayın. Hocam çok önemli bir durum bu. Ben buradan yiğidi öldür hakkını ver derler abi. Ben bugün Anamur Belediyesi'nin bir paylaşımı vardı. Sayfada attım, ismini vermeyeceğim hocam. Adamın bir tanesi özelden bana yazmış. Yahu sen şu siyasi görüşe sahip değil misin? O belediye bu görüşten. Hocam küçük beyim. Hocam beyim küçük. Karamanoğlu 749 sene önce Türkçeyi kullanalım diye söylediği söylemle Anamur sokaklarından belediye başkanı ve sivil toplum örgütleri yürüyor. Hünkar Hacı Bektaşiveli'den, Hacı Ahmet Yesevilerden oradan bir dinleti yapmışlar. Benim de hoşuma gitti. Tüylerim diken diken oldu. Adam özelden bana yazmış. Ya diyor senin siyasi görüşün bu. Anamur Belediyesi şu partinin elinde. Sen bunu neden paylaştın? Hocam burada başarı olur mu? Bu zihniyette bir ilerleme olur mu? Bakın futbolda da bu. Mahmut Altınbakır çok önemli bir konuya parmak bastı. Dedi ki Mahmut senin yöneticilik yaptığın dönemini da biliyoruz. Ya biliyorsan gel kendin yap abi. Böyle bir iddiamız yok. Al buyur abi yap. Al abi senin olsun. Yok. Al abi kalem de senin olsun.
2: Yok kaçıyor.
1: Hep, yok
2: kaçıyor.
1: Abi senin olsun.
2: Kaçıyor abi deyince.
1: Abi iş icraata geldiğinde.
2: Öyle deyince kaçıyor.
1: O bunu dedi. Bu bunu dedi. Abi bakın. O bunu dedi. Şunu dediğiyle Mersin İtman Yurdu bu hale geldi abi.
2: Ya bir de şu var. Mesela geçen sene.
1: Abi kimse peygamber değil ha. Herkes hata yapabilir ha.
0: İki sene. Ama bu insanlara yazık.
1: Yazık
0: bu
1: tabii.
0: Kentte yaşayanlara
2: sene,
0: yazık.
2: Sene önceki bu takım ikincideyken iki takım iki mağlubiyet alıyor. Hoca istifa. Onun cebinde bir hoca ismi var. Bunun cebinde bir hoca ismi var. Onun cebinde bir hoca ismi var.
1: Hocam babana
2: adam rahmet. Takımı hoca tayin ediyor.
1: Niye? O hoca gelirse kendi söylemleri ve geleceğiyle alakalı hamleleri yapabilme yetisi olacak. Abu Zer'i gönderirsek, Mahmud'u getirirsek Mahmud'un cenahı güçlü olacak. Abi böyle. Ha orada da ne lazım biliyor musun hocam? Ben sana söyleyeyim. Herif gibi kulüp başkanı lazım. Atari yerine. Burada ve biz varız. Biz neciyiz burada? Biz neciyiz? Para veriyorum. Emek harcıyorum. Başarısızlıksa bunun kritiğini tabii ki sen söylem yapabilirsin ama bunun kritiğini kendi bizim bir yönetimimiz var. Burada bir hocam istişare güzel
0: şimdi
1: bir şey.
0: Şöyle eleştiri yaparsın.
1: Hocam istişare Kur'an'ı bir teyimdir.
0: Aynen öyle. İstişare yaparsın. Olmaz abi.
1: Meşveretle şura ile toplanırsın. Oturursun. Bir karar alırsın. Babana rahmet.
0: Karara göre hareket edersin.
1: Mesela şimdi, karara göre hareket edersin.
0: Kimseye sesini çıkartmaz.
1: Atmaz. Gerçek alanda
0: çıkarsın. Ama tek başına karar alırsan
2: şimdi,
1: böyle olur.
0: İşte böyle
2: olur. Abi hocam mesela futbol içinden geldiler kimi yaptı biliyor. Mesela şehirde maç oynanıyor. İçeride önemli maç. Mağlup oluyorsun. O anda yönetici, hoca, futbolcu, taraftar sakin olacak.
1: Tabii.
2: Adrenalin yüksek, sinirler gergin. Çıkıyor taraftarlardan bir laf atıyor, ortada elli at oluyor. Futbolcu laf söylüyorsun.
1: Babana rağmen.
2: Abi o zaman ne oluyor?
1: Hocam bunların bir kalbi var ha. İnsan ha bunlar. O maçta da artık nirvana yapmış. Mesela ben mesela senin kritik maçın olan yol.
0: Akdeniz Belediye maçı.
1: Ben yanına bulaşmam sana. Naif bir adam. Bana al, abi herkes işini yapacak. Git maçını izle ya. İşine bak. Hocam bak böyle şeyler var futbolda.
0: Ya abi konsantre olmuşsun.
1: Konsantre olmuşsun.
0: Ondan sonra adam gelmişsin.
1: Adam arkadan çekirdek çitliyor.
0: Ben hiçbir şey olmamış.
1: Hocam bakma. Öyle deme hocam. Çekirdek çitliyor.
0: Maçı yaşıyorsun ya.
1: Abi sen 9 al da diyor 12'yi koysan içeriye diyor. Ya abi. Abicim. 4 numara diyor. Sanki şey at seçiyor. 3 numaralı kulvardan 4 numarayı al diyor. 8 numara. Abi gel kocalık yap. Gel yap abi. Önerebilirsin. Yapabilirsin. Adrenalin artmış hocam. Ben bu işlere girmem korkarım. Bir çift kelam eder. Ben de hassas bir kalbe sahibim. Bozulurum. Abi girmem etmem. Kulüp yöneticiliğine getiriyorum. Buradaki bu sistemde az önceki senin söylediğini hiç o açıdan düşünmemiştim. Allah var. Bu ve buna benzer isimlerin hep beraber bir meşveretle, şura ile oturup ortak bir akıl çıkararak bir

0: ispat bir akıl çıkararak neden kent kaynaşması, neden kentin bileşenleri bu az önce ismini zikrettiğimiz abilerimizle, büyüklerimizle ve hatta birçok kişiyle olmasın? Bak bunlar ütopik değil abi.
1: Zor bir şey değil ya.
0: Detayına girmiyorum. Yani
1: yarın başarı geldiği zaman zaten herkes sahiplenir ona.
0: Şimdi bunu da yapacak.
2: Abi şunları bir okuyabilirsin.
0: Hemen oku. Bunları da yapacak hocam.
2: Şunlara gitmeden. Kentin,
0: hemen okuyorum. Bunları da yapacak kentin en büyük abisi, büyüğü, mülki amiri Sayın Valimiz.
1: Sayın Valimiz.
2: Her şeyi yapmaya çalışıyor.
0: Evet.
1: Yani Sayın Valimiz hep adayları gerekirse belki de düşünüyordur ama ben yine de düşüncemi söyleyeyim. Çağırır.
2: Görüşüyor.
1: Çağırır arkadaşlar.
0: Görüşüyordur
1: bu diye olayı.
2: Olumsuz şeylerle gidiliyor abi. Olumlu gitmiyor kimse.
0: Ama az önceki bak konuya döndüm. Onu okuyacağım bunları da. Şimdi Mahmut Altınbakır adaysın. E diyorsun ki.
2: Üste para ver.
0: Böyle bir dünya yok abi.
2: Hı?
0: O zaman ben ne yaparım abi?
2: Borcusuyla üste para ver.
0: Ya böyle bir. Hocam işte böyle bir kulüp başkanlığı olamaz.
1: Ya olmaz ya. Zaten olmaz. Biz ne dedik? Dedik ki o kulüp başkanlığı yapıyorsan bunun bir bedeli var kardeşim. Heh.
0: Hocam Mustafa Babacan Mersin Pınar'dan haber var mı? Abi konuşuyoruz.
2: Konuşuyoruz abi.
0: Mesut Cömert iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Mersin'in hakem kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun demiş. Adnan Zorlu Kızıltan Antalya'dan iyi yayınlar demiş. Bizden de selam olsun.
1: Adnan Bey, Sabahleyin hocam. İyi tatiller diliyoruz.
0: Yok baba tatil değil, işe ekmeğe gitti. Sabahleyin çerezini merezini aldı.
1: Pompa işi mi var?
0: Aynen.
1: Su pompası.
0: Karacaeli Sabah Ligi'nde başarılar dilemiş Mesut Cömert hocamız. Bizler de başarılar dileriz. Geleceğiz abi, onu konuşacağız. İnanç Keserli hayırlı yayınlar. Özellikle Bektaş kardeşiminden MSK basket takımı hakkında bir yorum bekliyorum. Erdemli'den dostlara selamlar. İstersen yapar mı hocam yorum? Ben biliyorum.
2: MSK.
0: He, basket takımı. Küme düştü.
2: Anlıyor musun basketten?
0: Hocam burada basketçi var ama
1: ben söyleyeyim.
0: Allah bana göz vermiş göreyim diye. Kafa vermiş.
2: Hocam basketten anlıyor musun?
0: Anladım.
2: Rebound ne demek? Rebound
0: anlamam.
2: Hocam nasıl hocam? Rebound ne demek?
0: Hocam şöyle hocam, tutuyorum.
2: Ben anladım hocam.
0: Çok diye vuruyor ya.
1: Hücuma kalkmış bir oyuncunun
2: pozisyonunu. Ben de bilmiyorum.
0: Hayatım.
1: Engelleme.
0: İnanç keser
2: bir üçlük attım mı üçlük?
0: Üçlük. Ben boyumun uzun olduğuna bakma. Basketle aram yok hocam benim.
2: Üçlük atabilir
0: bildiğim
2: misin?
0: Bildiğim tek top hocam.
2: Atabilir miyim?
0: Hayatım bildiğim tek top futbol topu.
2: Tamam da. Şimdi elini versek.
0: Neye veriyorsun hocam?
2: Topu yani. Topu elini versek.
0: Evet hocam.
2: Bunu böyle atsan üçlük atabilir mi?
0: Yani beş taneden bir taneye atarım herhalde. Öyle tamam, çok iddialı değilim. Şimdi, o kadar çok iddialı değilim. Şimdi MSK ile
2: alakalı bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Ezel Berri Bant'ı okuyormuş.
1: Ne okuyor?
0: Ne diyor kardeş?
2: Basketbolda.
0: Ya bana ne abi?
2: Başarısız hocam, bir atış.
0: Hocam.
2: Potadan denilen.
0: Sevgili Ezel.
2: Potadan denilen topa rebound denir.
0: Abi.
2: Tamam mı hocam? Rebound söyledim hocam.
0: Karşımızda sevgili Recep, buna gerek yok. Karşımızda...
2: Ya Ezel bile bunu biliyorsa sen nasıl biliyorsun?
0: Ben bilmiyorum
2: ya?
0: Abi.
1: Bilir hocam. Her branşı bilmek zorunda değil.
0: Ben bilmek zorunda değilim hocam.
2: Ya bunun bilmediğin şey.
0: Ben yok estağfurullah hocam.
2: Yani. Söyletme beni.
0: Hocam bildiğin başka bir şey
2: söyle. Bilmediğin bir şey var mı senin ya?
0: İnanç Keserli'nin oradaki MSK basket takımıyla alakalı söylediğini sen benden daha iyi biliyorsun ne yapmaya çalıştığını ama sen gerçekten hocam çok farklı bir yayıncısın.
1: Şimdi,
0: biliyor musun hocam?
1: Şey
0: hocam 8'de 0.
1: Şimdi 8 maç.
0: Küme düştü.
1: 8 maç. Son 8 maçını MSK Süper Lig'deydi. Büyük bir zorluklarla geçen yıl Süper Lig'e çıkmıştı.
2: Şimdi ilişki var hocam.
1: MSK gerçekten potansiyeli olan yani Servet Tazegül'de ciddi bir kitle Mersin'de bir basketbol kültürü var. Seyirciler anlamında ciddi anlamda bir katılım var. İzleyici var. MSK evet bu kentte bayağı bir başarı elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Ben Şampiyonlar Ligi maçında da görev aldım. 8 maç üst üste kaybetti. Son maçı Trabzon'daydı deplasmanda. Onu da kaybetti. Karşıyaka Bursa maçında öyle bir enteresan bir video görüntüsü var. Karşıyaka son salise, 8 salise kalmış. Bursalı oyuncu potaya şut çekiyor. Top dönüyor potadan. Karşıyakalı oyuncu topu alıyor. Ondan sonra hücuma kalkıyor. O son 3 saniyede topu atıyor. Top potaya giriyor 2 sayıyla. Yani 1 sayı 2 sayıyla kümede kalıyor takım. Öyle bir spor.
2: Bak hocam sana bir şey söyleyeyim mi? Bu da bir atasözü. Zirveye çıkarken gördüklerini unutma. İnerken onlara rastlayacaksın.
0: Aman ya Rabbim. Mahmut Altınbakır.
2: Tamam mı? Zirveye çıkarken aşağıdakini unutma. İnerken onlara ısıyacaksın.
0: İnanç abi, kitabın ortasından konuştu. Sen zeki adamsın İnanç abi. Sağdan oku, soldan oku, üstten oku. Nereden okursan oku. Hocam fazlalar anlatılmaz.
2: Anlatılmaz.
0: Gerek yok.
1: Yazılarımıza devam edelim.
0: Hüseyin, evet hocam. Doğru söylüyor Abuzer hocam. Hüseyin adı güzel, iyi yayınlar demiş. Memoştex demiş ki, selamlar, iyi yayınlar, güzel insanlar.
2: Bu Memoştex.
0: Güzel adamdır, severiz.
2: Bu Tex kebap ciğer.
0: Amcası.
2: Peki bu amcası hiç mi işe yaramaz?
0: Yarar.
2: E niye bunu diye bir...
0: Bu saatlerde hocam tezgah toptan toplanmış oluyor.
2: Tamam, iş yerlerimize göndersin abi. Bir jest yapsın bize. Niye?
0: Memoş.
2: Yani Memoş. Bu kadar mı bir şey?
0: Ben istemiyorum.
2: Tek istiyoruz.
0: Bak ben istemiyorum. Karayollarında olan Abuzer abi de istemiyor. Yarın...
2: Tabii emekli abi.
0: Bir dakika hocam. Bir dakika hocam.
2: Tamam.
0: Yarın iki elin kanda da olsa yeşil ofise bir tane ciğer gönder abi. Allah için bunu benden kurtar abi. Bunu benden kurtar abi. Yarın halledeceğim hocam.
2: Tamam hocam.
0: Sabahleyin saat 10'a kadar... Allah'ın izniyle
2: gidiyoruz. Süre var. Saftaya burada ne yapıyorum?
0: 10, 11 olsun.
2: 11 olsun.
0: 11 olsun.
1: Evet.
0: Aydın Demirci'nin ve Murat Aldındere'nin adam gibi adamlar olduğunu söylemiş. Bizler de selam olsun. Hüseyin adı güzel. Abizar hocam yine kaymaya mı gitti Uludağ'a diyor. Hocam yanlış anlama. Sen Uludağ'a gidiyorsun ya kayak yapmaya.
1: Yok hocam ben Erciyes'e gitmiştim.
0: O Erciyes'e gitmiş. Amcamın oğlu.
1: Erciyes'e gitmiştim o zaman.
0: Mustafa küme düşme kalkacak mı o ne Mustafa?
1: Böyle bir görüşme yapıldı çünkü federasyonla.
0: Şaka.
1: Kulüplerin.
2: Ya bir şey bugün.
1: Ama bir şey çıkmaz yani.
0: Yok abi yok abi.
1: Yani düşen takımlar
0: Ali de... Kır bağımsız milletvekili adayımız iyi yayınlar
2: diliyorum. Benim adayım milletvekili adayımız.
0: Sizleri kalbi duygularımla selamlıyorum.
2: Kalbi duygularla biz de selamlıyoruz.
0: Çağrı Kemal demiş ki Servet Özdemir başkan kimseye vermezse takıma lige katılım olur mu? Sizce iyi yayınlar dilerim.
2: Olmaz.
0: Servet başkan abi. Gelip alıp yönetecek birileri varsa takım hazır orada bekliyor abi. Gelsin alsın. Doğru mu hocam?
2: Bu arada %49 Servet Özdemir'deydi. Tamamı Servet Özdemir'e geçti.
0: Öyle mi?
2: %51 de aldı. Şirkete de aldı hepsini. %100 şimdi Servet Özdemir'de.
0: Dönüp, burada, hocam burası. Bir yorum var burada. Dönüp dolaşıp aynı isimler Mersin'de başka kimse yok mu? O kadar kodaman adamlar varken demiş bir hocam. Hüseyin adı güzel yazmış hocam.
2: Yazar Hüseyin.
0: Selam, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş Kemal Topal. Mehmet Turan bitiriyorum hocam. Okuyorum bitiriyorum.
2: Yok, oku, oku.
0: Mehmet Turan, üç güzel insana selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum. Programı keyifle ve takdirle izliyorum demiş.
2: Biz de Akdeniz Belediyespor, Akdeniz Gücü'nü...
1: Akdeniz Gücü.
2: Takdirle izliyoruz.
0: Adamlar her sene bir üst lige çıkmış, biz de her sene bir alt lige düşmüşüz demiş.
2: Zirve iş hocam.
1: Şey Mardin Spor değil mi?
0: Evet Mardin, Muğla.
2: Bizdeki
0: Muğla.
2: Zirve iş hocam.
0: Süleyman Ayaz hocam. Bir şey diyecek mi hocam Demirtaş'a?
2: Süleyman Ayaz netli.
0: Ne oldu hocam?
2: Bu Türkiye Futbol Federasyonu amatöre darbe vurdu.
1: Onlarla ilgili ben söyleyeceğim hocam.
2: Notlar hocam. Abizur hocam da. Süleyman hocam.
1: Telefonumda var.
2: Abizur hocam.
1: Bununla ilgili hafta içinde toplantı yapıldı.
2: Bedellere değinecek.
1: Hatta bugün TFF'de bir toplantı var. Kararını bekliyoruz.
0: Evet hocam.
2: Biraz sonra Abizur hocam onlara değinecek. Evet
1: buyuracağım. Onlara geleceğim.
0: Güçler birleşsin, siz de bir kampanya yapın, en azından bir makarna da bizden pişsin demiş. Abi benim makarnamla olacak iş değil bu işler, benim makarna. Ben vereyim gelsin abi dükkanına, bir iki koli ben erzak dağıtıyorum herkese. Benim makarnamla olacak iş değil abi. Memoştex bir şey sormak istiyorum. Muharrem abi borç yok dedi, 3 milyon dolardan bahsediliyor. Bu ne diyor?
2: Muharrem abi, o zaman haberi yoktur Muharrem'in borçtan.
0: Cümle Hüseyin Ya demiş ki cümleten hayırlı akşamlar iyi yayınlar diliyorum demiş. Önce bir sansürlüyüm şurada bak. Mersin Ordu 3. Lig'de bile coşkulu taraftar desteği vardı. Ne zaman Metin Başkan istifası ondan sonra taraftar arasında bölünmeler oldu demiş. Mehmet Turan abi, Mehmet Turan hocam, Abuzer hocama katılıyorum. Yakın zaman önce Mardin Spor Kulüp Başkanı yakın zaman önce Mersin'de ikamet eden iş insanı hemşerilerimize sevgili Halim Yiğit öncülüğünde tek tek dolaşıldı, yardım toplanıldı.
1: Evet.
0: Kulağımı darısı Mersin İtman Ardı takımımızın başına geçecek olan başkan ve yöneticilerine diliyorum. Başkan ve idarecileriyle beraber gerekirse kapı kapı dolaşacak, kaynak oluşturacak demiş.
2: Aidiyet duygusu, aidiyet.
0: Şamil.
2: Aidiyet değil mi sen?
0: Bilmem mi hocam ya.
2: Aidiyet duygusu var abi. Mesela Adıyaman Spor nerede? Yok. Var mı hocam?
1: Var.
0: Hocam
1: düştü.
2: Düştü. Kayseri Spor düştü.
0: Şamil
1: doğru mu? Kayseri Spor düştü.
2: Ya böyle bir şey var mı ya?
1: Sokaklarda Kayseri şampiyonluk kutlanıyor.
2: Ya adam takımı güme düşüyor. Adamlar sokaklarda şampiyonluk kutluyor. Ya bu ülkeye bakar mısın abi? Memlekete bakar mısın? Takım kime

0: Hocam.
1: Ya hocam. Memoş Tek sana demiş herhalde, eski hakem topa güzel vurur diyor.
0: Ya bizi dinlemiyor musun abi? Biz ciğerden bahsediyoruz, topa vururuz diyor.
1: Emrinde yazdı hocam altında.
0: Tamam, emrin yok. Yarın kaçta geliyorsun? Yazsın oraya.
1: Yeşil ofisin oraya paket yokmuş diyor Hüseyin Adı Güzel hocam.
0: Hüseyin Adı Güzel
1: devreden çek. Hoca sana bir futbol kuralı sorarım. Valla Bektaş'ıma mahcup olursun demiş.
0: Hocam da burada baksana.
1: Hocam var mı benim gözüm?

0: kazalar, trafik kazası.
1: Evet, evet hocam. Yorumları okuduk. Varsa hocam yorumunu söyle.
0: Evet. Evet, İdman Yurdu'yla ilgili var mı hocam diyeceğiniz bir şey?
2: Hocam, İdman Yurdu'yla ilgili söylediğim gibi inşallah yakın zamanda bir genel kurul yapılır. Bu genel kurulda...
0: Hocam genel kurul falan yok ya.
2: Yani takımı aldın verdin.
0: Aldım verdim bitti. Bu kadar hocam, basit bu iş. Gereği, şirket iş hocam, şirket.
2: Öyle mi? Prosedür gereği bir şeyler
0: var mı hocam diyeceğiniz bir şey?
1: Ben diyeceğim hocam, yeter hocam.
2: İsimlerin konuşulması güzel bir şey.
1: Biz buna bile mutlu oluyoruz.
2: Ben hocam mutlu oluyorum.
1: Ya vallahi doğru söylüyorum.
2: Gerçekten isimlerin...
0: Biz... Sana söyleyeyim, bayramdan sonra bir hareket olacak.
2: Yani isimlerin konuşması güzel bir şey. İnşallah bu isimler...
0: Bayramdan sonra bir hareket olacak.
2: İcraatla, bu icraatları da burada anlatırız inşallah. Diyorum bu kentin takımına sahip çıkılması hususunda.
1: Hocam ciğerim onda geliyormuş.
0: Tamam, sağ ol baba.
1: Teks, gelmezse teks, yaz bana.
0: Ali Teks, Teks ciğer. Nerede hocam?
2: Hocam helal olsun.
0: Bahçe Mahallesi'nde.
2: Buradan ciğeri kaptın.
1: Kapar hocam abi.
0: Kendi ciğerini
1: kapar. Kapat. Ben işini bilen adamı
0: söylerim abi. Kim olduğunu biliyor musun? Bak Ali Teks babası.
1: Bir gün hocam sen geleceksin. Sen geleceksin. Şuna güldüm değil mi? Kurban olurum bu bak. Benim... bak, çok sevdiğim tespim de. Abi bir gün sen geleceksin dükkana sabah. Ben seni alacağım. Oturacağız orada. Sen karnın doyana kadar yiyeceksin. Bir ye, iki ye, üç ye, kaç tane yersen. Ye.
2: Perizdeyim hocam.
1: O zaman bir tane yersin. Bir tane yersin. Ben de bir tane yerim. Turunç sıkacağız ama hocam. Limon değil hocam.
0: Abi, turunç hocam.
1: Turunç sıkacağız. Turunç sıkacağız. Hafif turunç sıkacağız. Oradan gidebilirim. Oradan bir ağaçlardan alacağız. Bunu yapıyoruz hocam.
0: Yapıyoruz.
1: Ama ne zaman? Bayramdan sonra.
2: Bayramdan
1: sonra. Şimdi, bu sen daha bu işi unutturma.
0: Hocam tamam. Şimdi bak sen bunları tanımıyorsun. Bu kabileyi tanımıyorsun. Teks kabilesi bunlar. Bunlar kalabalık bir aşiret. Nihat evet. Teks, İbrahim Teks.
1: Ali Teks, Mehmet Teks, Mustafa Teks.
0: Mehmet Dip bunların babası. Mehmet Dip. Mehmet Dip dedim Bahçe Mahallesi'nde orada dur. Şimdi bunun Ali Teks, İbrahim Teks'in kardeşi. Mamuş da İbrahim'in oğlu.
2: Memuş Ciğerci
0: Memuş. Tek, yok. Memuş Ciğerci
1: Memuş Akdeniz Belediyesi Konsolosu.
2: He tamam.
1: Bizim Özgür Sokak'ın sorumlusu.
0: Tamam.
1: Kesin tanıyorsun. Evet. Bak kesin tanıyorsun.
0: Şimdi bunun babaları da ben şeyim arkadaşım. Hı-hı. Bunun babasının bir düğünü oldu. Gelin deveyle geldi hocam. Deveyle. Maşallah. Hürriyet gazetesi manşet çıktı. Hocam,
1: Şangol.
0: Vallahi.
2: Geleneklerine bayağı bağlı.
0: Tabii tabii. Tabii. Hatta onların bir anneleri görgüleri var. Devenin annesi. Babaannesi deve önüne yattı, deve üstüne atladı.
2: Öyle
0: bir
2: mi?
0: Şeymiş, bir evet. Adetleri varmış. Memuş, oğlum babana sor bakın bunları Mahmuduca anlattı de.
1: Memuş, salondaki vitrinin içerisinde tarihi fotoğraflar var, çıkar at bana.
0: Babaanne.
1: Vardır onun görüntüsü.
0: O resimleri bulun, bize atın bir tarihe gidelim bile. Babaannem deve önüne yatıyor, o şeyde Soğuz Sokak'ında babanın dükkanı var diye.
1: Hocam.
0: Teks elektrik.
1: Kaç yılında hocam hatırlıyor musun?
0: 1978.
1: Allah Allah.
0: 78. Teks elektrik hocam Teks.
1: Abim daha yok
0: karşıda
1: ya.
0: Karşıda kebapçı var.
2: Hocam Adnan Zorluk Kızıltan bayramdan sonra ciğerler benden demiş hocam.
0: O her zaman bizim kardeşimiz hocam.
1: Laf değil.
0: Laf değil o harbici
1: o. İcraat mı var?
0: İcraat.
2: Tamam.
0: Orada Teks elektrik ve karşısında da Mehmet Dip ciğer salonu.
1: Hocam deveyi anlayamadım hayatım ya.
0: Şimdi bu Mersin'in şeyinde yanlış anlama böyle deriz ya. Arap kardeşlerimizin geleneği, göreneği bu.
1: Allah Allah.
0: Bir şey olsun işte. İşte o deveden atlayınca deve babaannemizin üzerinden Memuş Teks oldu.
1: Hocam Memuş Teks yazdı. Gazete duruyor hocam demiş.
0: Onu Bektaş'a gönder.
1: Bana
0: onu bana
1: evde değilse eğer evde, gelecek hafta gene veririz.
0: Ya yayını verir şimdi değil. Haftaya ver.
1: Hayır ya şimdi varsa şimdi de veririz.
0: Memuş Teks şimdi niye böyle oldu biliyor musun? Böyle akıllı çocuk oldu. Deve babaannesinin üstüne atlayınca Memuş Teks oldu. Akıllı bir çocuk oldu işte.
1: Bunu soru kötü yerlere gidebilir. Memuş seni seviyorum. Evet hocam. Memuş nasıl? Ama var ya bak Mersin tarihi bak hocam bak. Mersin tarihi.
0: Hocam.
1: Sen kaçlısın?
2: 79, 90'dan sonra.
1: Baba dediğinde dünyada yoksun ha. Baba dediğinde dünyada yoksun.
0: Portakal
1: ben zaten yokum. Sen de yoksun yani. Abim de yok.
0: Yok.
1: Allah Allah. Evet hocam.
0: Buradan da selam olsun bütün Teks ailesine, İbrahim Teks'e özellikle bütün Teks ailesine selam olsun.
1: Hocam benim reklamımı yapmazdım bir ciğer. Memo bu kadar reklama bir ciğer değil iki dürüm yok.
0: Ama dostluk, arkadaş. Dostluk abi. Şaka dostluk biliyorum. Dostluk, bunların dostluğu var ya, bunlar babayı da damar ha.
1: Yanımdaydı bugün.
0: Bunlar her zaman böyle bir başın düşerse dara, Memoş Teks'i ara.
1: Allah, hocam nasıl? Bu meclis üyesi sloganı gibi oldu.
0: Nasıl oldu Memoş Teks?

0: Evet, var mı İtmar'ı? Kapatıyoruz İtmar'ı.
1: Hocam söylediğim gibi inşallah bir an önce bir sorun çözülür.
0: Gelişmeleri izleyeceğiz. Evet, Bektaş. Ezel Bey 5 numaralı görüntü verir misin? 5 numaralı görüntü.
2: Anam da yazmış hocam, beni de atla getirdiler diyor.
0: Peki sen şimdi... niye bana Beşiktaş forması giydirdin de kendin Mersin Mali forması giydin? Beni nereye satıyorsun sen?
2: Seni hocam şimdi...
0: Beni nereye satıyorsun?
2: Hocam şimdi?
0: Bu satış değil mi şimdi?
2: Bu satışın kralı.
0: Kralı hem de.
2: Satışın kralı.
0: Görün Mansur hocam bak.
2: Hocam bana...
0: Bana Beşiktaş forması giydiriyor, kendisi Mersin Mali giyiyor.
2: İlk orijinalinde bana Fenerbahçe giydirmişler.
0: Abi
2: ya Fenerbahçe ya Galatasaray giydirmişlerdi.
0: Hemen değiştirdim.
2: Hemen haber müdürümüzü aradım. Dedim ki abi dedim bak... Beni dedim milletin önüne atmayın bu şekilde. Dedim ivedi bir şekilde dedim beni dedim. Hemen dedim bu formayı üzerimden yapay... Hocam yapay zekada daha neler göreceğiz?
0: Benimkini niye yapmadın abi?
2: Ya sen... Sana ne kadar yakışır hocam formaya. Gerçekten ya Şifo Mehmet gibi olmuşsun hocam burada. Şifo Mehmet gibi olmuşsun.
0: Evet şimdi gelelim 3 numaralı görüntü.
2: Ver hocam 3 numaralı görüntüyü.
0: Ver 3 numaralı görüntüye. Ver abi.
2: Görüntüm
0: şimdi Bektaş kardeşimizle
2: neredeyiz? Baba.
0: Neredeyiz?
2: Baba bak. Abi zor hocam. Burada keşke de bir irtibatlaşsaydık da sen de orada olsaydın. Burada avukat Arif Bozun programcılarımızdan. Bunlar Bozcaada evet. Belediye Spor Allah. Kulüp Başkanı.
0: Ali Karip.
2: Mesut.
0: Veysel Hoca.
2: Aslanköy'de Batuhan, okul müdürü mü?
0: Aslanköy okul müdürü.
2: Batuhan Deniz Yılmaz mı hocam?
0: Batuhan Deniz Yılmaz.
1: Şunu ben tanıyorum. Yanındaki var ya gömlekli olan.
0: Futbolcu onları bir ya.
2: Yok kulüp başkanı. O Bozcaada
1: Belediye Spor Kulübü. Bozcaada Belediye Başkanı.
2: Hocam bu arada.
1: Kulüp Başkanı.
0: Kulüp Başkanı. Ali Karip. Evet. Abi bak vefalı bir Ali Karip. Bozcaada'dan buraya düğüne geldi hocam.
2: Hocam ben...
1: Bu işi çok seviyorum hocam ya.
0: Evet. Değerli yorumcumuz, Önlü Bele Spor programının hukukçusu ve yorumcusu Sayın Arif Boz.
2: Kardeşimiz.
0: Kardeşimiz Gamze, kızımız Gamze. Dünya evine girdiler. Hayırlı uğurlu olsun.
2: Çok güzel bir düğün oldu.
0: Mutluluklar dileriz.
1: Allah mesut
0: bahtiyar etsin.
2: Evet hocam ben çektim bunu. Nasıl yapmışım hocam?
0: Hocam güzel bir çiçek attım ama.
2: Biraz büyüt. İçer Spor... San TV Önlü Bele program adına Mahmut Altınbakır hocamız görüyor musun hocam inceliği?
1: Hocam reklamını da yapmışsın.
2: Yapmış mı? Bak hocam.
0: Hepimizin reklamını yapıyor.
2: Hocam yapmış hocam. Önlü Bele. Ezel bende de ayrı görüntüler vardı. Onları da verirsen düğünle alakalı birkaç farklı görüntü vardı. Eğer varsa.
1: Ben Yakup Kurt da uzun bir aradan sonra.
2: Abi 45 sene bekledim ya. Abi 45 sene o düğünü bekledim.
1: Karayollarında uzun bir süre çalıştı.
2: Çok profesyonel, işinin ehli bir adam.
0: Yalnız Yakup'u aradım, seni şikayet ettim.
2: Gene düğüne katılmıyor, olay bende patlıyor bak. Şikayet Allah Allah.
0: Davetimi vermedi, ona unutturdu dedim.
2: Sana?
0: Beni Arif'in düğününde arıyor, neredesin diyor. Ben hangi düğündesin diyorum, Arif'in düğündeyim. Ben de bekliyorum ki beni Yakup'un düğüne götürecek.
2: Bak hocam. Ali Garip'le alakalı birkaç kelam edeyim de öyle kapatayım
0: tabii,
2: hocam.
0: Tabii buyurun.
2: Bak. Hocam Bozcaada'ya belediye başkanı olur mu Ali Garip?
0: Yakışır.
2: Peki bir özelliğini söyleyeyim mi size? Açtım Google'a baktım. Açtım Mersin vergi rekortmenlerinin arasına baktım. Bozcaada'da vergi rekortmen birincisi.
0: Ali Garip.
1: Muz bahçesi mi var hocam?
2: Muz. 3 tane.
0: Marketleri var.
2: 3-4 tane marketler zinciri
0: marketler
2: var.
0: Marketler zinciri var.
2: Hocam ben...
1: Yok ciddi para harcayacağız Bozcaada Belediye Spor Kulübü'ne.
2: Artı Bozcaada'da vergi rekortmeni.
1: Maşallah.
2: Hocam vergisini kaçırmamış, devlet babaya vergisini vermiş. Ben bu adamı alkışlarım hocam.
1: Ediyoruz.
2: Bir de o kadar naif bir adam ki hocam.
1: Çok kibar bir insan.
2: Tanıştırma şeyin oldu mu? Teşvikli mesajın oldu mu?
1: ASGT'nin bir yılın elinde...
2: Ne hocam?
0: Elinde sespis mespis bu ne diyor ya? O kahve mi orası diyor.
2: Ya bu...
0: Hüseyin adı güzel.
2: Hocam bu...
0: Neye mesaj veriyor diyor. Allah, kime mesaj veriyor diyor.
2: Allah diye zikir çekiyorum.
0: Tamam da mesajı kime veriyor diyor.
2: O Hüseyin anlamaz bu işler hocam.
0: Hüseyin anlamaz bu işler.
2: Hüseyin anlamaz biz Allah diye
0: peki, zikir çekiyoruz. Peki Hüseyin yarın gelsin bir fetva dinler
2: miyiz? Geleceğim haftada 99'da geleceğim hocam.
0: Bir dakika
2: geleceğim
0: Hüseyin yarın gelse fetva verir misin?
2: Yanlış fetva adamı dinler eder. Benim haddimi bilirim. Burada İmam Hatip
0: abi
2: var.
0: Abi bak.
2: Hocam burada İmam Hatip var.
0: Yahu imamlar anlamı değil. Abi olarak, büyük olarak tespih nasıl çekilir?
2: O bak şöyle tutarsın. Tutarsın. Şöyle tutarsın.
0: Ha, öyle çekiyorsun.
2: Tabii.
0: Hüseyin gördün bak kalbi duygularıyla tertemiz.
2: He. Yani.
0: Çekiyor yani.
2: Hocam burada bir bu arada dini konularla alakalı benim Yetmez.
0: Nefesin yetmez.
2: Nefesim yetmez. Bak burada İmam Hatip'le Abizer Bilen hocamız var. Abizer hocam. Joker hakkımızı kullandık.
0: Hocam nefesi kuvvetli mi?
2: Kuvvetlidir hocam. Adıyamanlı hocam.
0: Peki üfleyebilir mi?
2: Bu arada peki sen ciddi söylüyorum. Adıyaman'da ismini taşıdığı çok muhterem bir hocamızdır kendisi. Ebu Zer Gaffari Hazretleri.
1: Aman ha. Katibi.
2: Allahu Ekber.
1: Yani sahabelerden.
2: Adıyaman'da, dur hocam. Adıyaman'da 70, 60, 50'li yıllarda her evde bir Ebu Zer var mıdır abi?
1: Aynen. Biz ailede.
2: Peki hocam, Diyarbakır'da ve Mardin'de her evde bir Şehmuz var mıdır?
1: Var.
2: Hocam, şeye gidesin ya Tunceli'ye. Oraya notlarını yaz. Şehmuz Hazretleri var. Mardin'le Diyarbakır'ın Çınar o kesiştiği bölgede. Orada bir öğle namazı kıl da oradaki o mistik havaya bak abi.
1: Evet.
2: Yani Anadolu'nun her yeri.
0: Abi bayramda oradayım.
2: İşte git diyorum abi. Git diyorum abi. Anadolu'nun her yerinde böyle Allah dostları var.
1: Bayramda karşılaşırız.
0: Adıyaman'dan geçeceğim hocam.
1: Çünkü ben de Adıyaman'a gideceğim inşallah kısmet olursa.
2: Allah o günü göstersin hocam.
1: Diyarbakır, Mardin.
0: Bir muzur yapacağız hocam.
1: Muzur vazgeç yapacağız. Muzur içecek misin hocam?
2: Muzur
1: suyundan içecek misin?
2: Abi çok güzel ya. Abi muhteşem. Tunceli, Hozat, Mazgirt, Ovacık. Hocam çok güzel ya. Muhteşem bir yer orası.
1: Muhteşem bir yer. Yani doğa
2: hocam harikası. Memleketin neresi güzel değil ya?
1: Doğa harikası. İşte bu memleket güzel ama bu memleketi hep karıştırmak istediler.
2: Hainler var.
1: Yıllarca. İşte o güzelim yerleri inşallah.
2: Başaramazlar hocam. Mayamızda da yok bizim. Aynen. Başaramazlar.
0: Köklerimiz sağlam.
2: Kök evet. Maya sağlam. Allah'ını seveyim.
0: Hep sağlam. Sen. Kök sağlam.
2: He, başarmaya çalışanlar da vatan hainlerine gerekirse mayası bozuk olanlara da gerekeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti
1: veriyor.
2: Ordumuz muzaffer olsun hocam.
0: Evet. Hiç gerek yok.
2: Kesilir yani yapacak bir şey yok.
0: Onlar kendi kendine bitirirler.
2: Yapacak bir şey hocam.
0: Bak hocam akrep sokacak bir şey bulmam ne yaparmış? Kendi kendine sokarmış.
2: Babana rahmet. Kendileri, Kemal Sunal'ı köpek kovalıyor ya, kendi başını ye diyor hocam. Aynı onun gibi kendi aynen. Başını ye.
0: Haydi öyle. Evet değerli izleyenler şimdi geliyoruz süper amatör playoff maçları son haftaya girdik. Yarın oynanacak maçlarla playoff süper amatör ligi bitiyor.
1: Oynanmayacak hocam.
2: Oynanmayacak derken?
0: Evet şimdi gelecek. Son maçlar ya hocam yarın.
1: Yarın hiçbir oynanmayacak.
0: Kimseyi çıkmayacak maça.
2: Çıkmamasının bir sorunu.
0: Bir numaralı görüntüyü alalım. Bir numaralı görüntüyü. Abidur hocamdan mikrofonu verelim.
1: Şimdi.
0: Evet orada hem okusun Abidur hocam. Hem de nefesi kuvvetli üflesin.
1: Akdeniz Belediye 7, Akdeniz Gücü 1, Yolspor 2, Karacilas. Bunlar hafta içinde oynandı. 3.
0: Evet.
1: Tarsuspor 2, 4. Kuvay Milliye 2. Geçtiğimiz hafta içinde.
0: Diğer sonuçları ver.
1: Diğer hafta sonu pazar günü oynanan maçlar.
0: Evet bir sonuç daha var Ezel Bey.
2: Diğer sonuç yoksa abi. Abuzer abi sen biliyorsan.
0: Var.
2: Akdeniz'de kim oynadı ya?
0: Altında hemen.
2: Atmamış olabilirsin. Attın mı Ezel varsa bu işte. Yok bu değil. Abi benim gözler gitti ya.
0: Bir tane daha var. O zaman puan durumu ver. Evet buyur hocam.
1: Karacilas 23 puanla. Bu şey en son hali mi?
0: Mahmut en son hali bu.
1: 23 puanla.
0: Adam 9 maç, 10. maç işte.
1: Yani bir maç işte. Evet 9 maç. 23 puanla Bal Ligi'ne çıkmayı garantiledi. Akdeniz Belediye de playoff maçını oynamayı garantiledi 20 puanla. İçel Yolspor 14 puanla 3. oldu. Kuvayi Milliye 8 puanla 4. Tarsus Spor 8 puanla 5. Son sırada Akdeniz Gücü puanı 4 miydi öyle bir şeydi herhalde.
2: Evet.
1: Şimdi yarın son hafta oynanacak.
0: Tamam hocam kaldır. Yarın son hafta oynanıyor. Son hafta maçları şunu söyleyeyim hocam sen mikrofonu vereyim hemen. Akdeniz Belediyespor Kovabili maçı var. Yolspor Akdeniz Gücü, Karacaelyas, Tarsus Spor. Evet hocam yarın maçlar oynanır mı?
1: Yarın şimdi maçlar şöyle. Tarsus Spor buraya gelecekti.
0: Dilekçe verdi mi?
1: Dilekçe verdi oynamadı. Biz Akdeniz Gücü ile oynayacaktık. Biz de dilekçe verdik.
0: Tamam.
1: Oynamadı.
2: Ne oluyor bunlar? Yani sonuç olarak ne oluyor? Yani
1: bir dilekçe verdiyse hükmen mağlup. Yani birinci, ikinci, üçüncü zaten belli oldu. Biz Mersin üçüncüsü olduk.
0: Üçüncüye şey be, kola veriyorlar. Birinciye şey hocam Fanta.
1: Mersin üçüncüsü olduk. Diğer Karacilas'ı tebrik ediyoruz burada. Bal Ligi'ne çıktı geçen hafta kazandığı maçta. Akdeniz Belediye'de playoff maçında başarılar diliyoruz. Bize de bu yakışır aynı şekilde.
2: Tabii canım.
1: Yani biz de üçüncü olduk. Bu üçüncü olmamın sebebiyle tüm yol spor oyuncularımızı

0: Teknik heyeti ve camiamızı kutluyoruz.
1: Hocam çok erken bir soru olacak ama
0: evet.
1: İçel Yol Spor olarak bu yıl bitti. Gelecek yıl 2026-2027'nin planlamasıyla alakalı bir yol haritası belirlediniz mi? Belirleyecek misiniz? Hocalarla ya da oyuncu kadrosuyla nasıl bir anlaşma yapılacak?
2: O saatiniz şey mi? Altın kaplama mı?
1: Altın kaplama hocam.
2: Hüseyin soruyor da.
1: Evet hocam.
0: Şimdi
2: koruma var mıydı koruma?
1: Var.
2: Var mı koruma?
0: Biz bu sene Yol Spor iyi futboluyla tüm otoritelerinin beğenisini aldı.
1: Benim de yanılttı beni de. Yani, beni de yanılttı. Bu kadar böyle başarı beklemedim abi.
0: Yani bu imkanlarla harcanan paraları ben biliyorum. Evet. Yani harcadığımız paraları çünkü ben harcadım. Rakamlarını biliyorum ben. Bu paralarla bu başarının elde edilmesi çok büyük bir başarı.
1: Kesinlikle.
0: Bu sebepten dolayı tüm oyuncularımızı, bak bizde bir oynayan bir oyuncu Serdar Köse, ben daha önce de söylemiştim. 36 golle gol kralı oldu.
1: Maşallah.
0: Yalnız Batuhan var Akdeniz Belediye'de, o da 36 gol attı. İkisi
1: öyle mi?
0: Tabii yani ikisi yarışıyor.
1: Batuhan daha çok attı diye biliyordum ha.
0: Yok, 36-36 oldu. En son 35-35'ti.
2: Dün Batuhan bir tane attı gibi pazar
0: işte,
2: günü.
0: İşte pazar günü bir tane attı, 36 oldu. Serdar Köse de Koy Milli'ye bir tane attı. 30, o da 36
1: maşallah
0: oldu.
1: Maşallah hocam ya.
0: Karacilyas'a, biz Karacilyas'ta playoff'ta oynarken iki golü de bir orada attı, bir burada da 3 tane gol attı hocam.
1: Çok iyi ya.
0: 3 tane Karacilyas'a, şampiyon olan takıma 3 tane gol attı. Akdeniz Belediye 2 tane gol attı. Toplam yani oynadığımız maçlarda. Yani büyük bir başarı diyoruz. Evet, önümüzdeki yıl için tabii bir planlamamız olacak. Yani ama bütçe olarak, şey olarak biliyorsun bunlar.
1: Bu kadrodan kaba tabirle konuşuyorum. Kaçan, göçen, giden, gelen.
0: Şimdi
1: var mı öyle bir şey?
0: Transfer oyuncularımızı arayan kulüpler var mı? Var.
1: Vardı tabii ya. Onu diyorum hocam.
0: 2026-2027 sezonu daha çok var. Yani o yüzden konuşmak erken. Ama biz mümkün olduğunca bakacağız. Bütçemize benim oyuncumu memnun edecek bir ücret ödemezsem tabii ki oyuncunun gitmesi hususunda biz önüne engel olmayacağız.
1: Ben hocam yani bu
0: yani
1: çok erken ama.
0: Yani para kazanmasını isteriz yani başka bir kulübe gitmesini.
1: Ben çok erken, eyvallah, doğru ama İçel Yol Spor'un gelecek yıl ki yapmış olduğu başarı da bana göre çok iyi bir kadro kurup böyle final, playoff vesaire bilmem neye kalmadan son haftalara kalmadan, bu benim nacizane fikrim, yaparsınız yapmazsınız o sizin bileceğiniz iş, bence seneye bir belgeselde oynayın be abi.
0: Ya şöyle biz
1: bu abi sene, bir oynayın ya.
0: Bu sene
1: ya bu ütopik değil bu dediğim ya.
0: Bu yıl bir noktaya getirdik. Önümüzdeki sene yani bizim idari kesim de bu başarıyı gördüler. Yani inandılar. Onlar da inandılar.
1: Şöyle Abuzar hocam, işinizi bitiriyorum hocam bir cümle. Sizde bu potansiyel şöyle var. Kurum takımı olmanız hasebiyle olası bir bölgesele çıkmanız durumunda Karayolları'nda bölge müdürümüzün, genel müdürümüzün veyahut da ki bu çalışan teknik kadronun işçi kardeşlerimizin bile burada ciddi bir yapılanmaya
0: destek olurlar. Yani çünkü ben onu gördüm. Arkadaşlarımız maça geliyorlardı, şey yapıyorlardı. Şunu söyleyebilirim.
1: Şimdi yeter ki bir başarı olsun
0: bu kadar. Bölge müdürümüz gerçekten İlhan Aytekin.
1: Buradan selam olsun sevgili müdürümüze.
0: Sporu seven, sporu destekleyen bir büyüğümüz, bir müdürümüz. Bakın şu anda ben buraya niye geç kaldım? Bizim kendi birimler arası futbol,
1: maşallah,
0: spor kültürünü
1: yaşatılması,
0: bilimler arasında kaynaştırmayı sağlamak amacıyla aileleriyle kendi lojmanın içinde, kendi tesislerimizin içinde bir sahamız var. Orada birimler arası bir futbol turnuvası başlattık biz bugün. Ve linkinde YouTube'dan canlı yayınlanacak.
1: Çok iyi.
0: Böyle bir
1: nereye saha olarak alı saha yaptınız? Saha
0: bizim şeyin orada, eski Dumlu Pınar, şu anda İmam Hatip'in karşısındaki lojmanın içinde bir sahamız var.
1: Orayı kullanacaksınız.
0: Evet, orayı kullanacağız. Saha ile ilgili video var, ben atabilirim, onu gösterebilirim.
1: Bence finalde gösterelim hocam onu.
0: Evet. Ondan sonra şimdi böyle bir müdürümüz var, destekliyor. Önümüzdeki yıl inşallah.
1: Neden olmasın?
0: Yani büyük bir, yani bu bütçeyle buraya kadar geldiysek biraz daha üstüne koyduğumuzda yine aynı şekilde ciddi bir başarı elde

0: edebiliriz.
1: Evet hocam, size
0: Spor kurum bir takımı.
2: Şöyle hocam, Karaca İlyas hocama gelecek yıl problem yaratacak. Yani güç olarak bak, bir de şey var, akıl fikir de var. Hocam sana gel, şimdi daha çok erken Bektaş diyeceksin belki. Daha takımlar nasıl takımlar kurulacak? Üst lige takımlar hazırlanacak mı bilemiyoruz, ama üst lige takım hazırlanacak takımlar bana göre bu sene senin sıkıntıya sokabilecek para harcayan ve hatta efor sarf eden Karaca İlyas bölgeselde.
0: Ben
2: Erdemli bölgeselde. Ben Mezitli takımı gitmiyor. Ben şanslı olduğunu
0: baraj maçını yenerse bölgesele çıkacak. Şimdi, önümüzdeki sene hocam, belediye Anamur Belediye belki farklı bir pencereden girecek
1: şimdi
0: sahaya.
1: Konuyu şöyle toparlayalım, size başarılı bir sene.
0: Şunu da söyleyeyim hocam. Dedim
2: hocam, Abizor hocamın da bu kadar zamanı olsun ya. Ona bizim, da bir ses yapalım yani Abizor
1: hocam. Hocam şampiyonlara geliyor.
0: Kulüp oyuncularımızı
1: Türkiye'ye vermiyoruz hocam.
0: Kulüp oyuncularımızı dağıtmadan.
1: Şampiyon hocam.
0: Ne hocam?
1: Devam et, şampiyon.
0: Biz kulüp oyuncularımızı dağıtmadan önümüzdeki yıl çok fazla birkaç takviyeyle aynı devam edersek zaten bu kulübün, bu ligin en büyük favorisi yine İçeri Yolspor olur.
1: Buyurun beyefendi.
0: İçeri Yolspor olur.
2: Ben seninle aynı görüşteyim. Senin sıkıntıya soracak takımlar bölgeselde hocam şu anda. Ya da ligden çekildiler. Mezitli'den bahsediyorum. Evet.
1: Yani hocam daha Bozcaada gelecek. Günler geliyor. Oho hocam, günaydın sen. Kimler geliyor? Kimler hocam buraya?
2: Ya bu yol sporu, ben
1: Bozcaada var, Günler var.
2: Sporda da şey var, maya var abi. Ben gördüm ben. O çekirdek kadroyu bozmaz, ilaveler yaparsa devam eder. Hocam Erkan adı güzel, hayırlı yayınlar demiş. Mahmut hocam onu okudum. İyi yayınlar diliyorum demiş Nusret Apari. Herkese iyi akşamlar demiş.
0: Yakup Altınış'ı mı okuyorsun?
2: Şimdi
0: federasyonu
2: okuyayım hocam. Kurmaları... Merhaba, iyi yayınlar dilerim. TFF'nin amatörler için getirdiği ve getirmek istediği çok kriterleri durum, evet, kulüplerin yarısından fazlası yerine getiremez. Toparlayıcı, ciddiyet gerektiren kriterlere eyvallah, ama yok etmek üzerine kurgulandığı aşikardır. Herkese selamlar demiş. Halil Eroğlu, iyi yayınlar diliyorum demiş. Abuzer Hoca'nın köyü baraj sularında kaldığı yeni tesislerini ben 25 yaşında yapmıştım Samsat'ta.
0: Kim demiş hocam, kim demiş onu?
2: Adnan Zorlu Kızıltan.
0: Evet, doğru.
2: Yakın gelecekte Yakup Altınışık şöyle devam etmiş. Yakın gelecekte bu programların ana gündemi çok uzun süre ve aylarca TFF'nin bu yok edici kriterleri üzerine yayınlar yapmak zorunda kalacaksınız demiş. Mahmut hocam neden benim yorumlarımı okumuyorsun demiş. Okudum abi. Nusret Apari. Okudum abi.
0: Nusret'e selamlar olsun.
2: Bizden de buradan selam olsun. Son olarak Akdeniz Belediye A takımını doğrudan ve dolaylı olarak 5 milyon TL bütçe yaptı. Ama ilçe sınırlarında yer alan salon ve futbol kulüplerinden toplam 70 kulübe bu sene nakdi yardım yapmıyor. Diğer senelerde zaten sırımlıydı, sıkıntılıydı tarzında bir açıklaması var.
0: Şöyle söyleyeyim hocam, Süper Lig konuşurken Mahmut hocam baraj maçı, final maçı biliyorsun Akdeniz Belediye.
1: Oraya geleceğim hocam, müsaade edersen tek gidelim, akışını bozmayalım.
0: Üstüne konuşuyoruz.
1: Şimdi oraya geliyorum hocam, notlarım var burada.
0: Tamam, peki o zaman.
1: Soru size şu: Akdeniz Belediye Spor, Anamur Belediye Spor playout oynayacak. Bu playout nerede oynanacak?
0: Mersin Stadyumu'nda hocam.
1: Mersin. Tarih belli mi hocam?
0: Tarih Perşembe günü, iki kulüp çağrılacak.
1: Bu Perşembe.
0: Evet, bu Perşembe. Planlanan şu.
1: Hafta içi mi, hafta sonu mu?
0: Hafta içi.
2: Ya hafta içi yapmayın, millet gelemez ya.
0: Şöyle. Şimdi bir
2: İzleyek
0: kulüp.
2: İzleyek ya.
0: İki kulübün ortak vereceği bir karar. Eğer bir kulüp hafta sonu, bir kulüp hafta içi isterse kura çekilecek.
1: Kura çekeceksiniz.
0: Kura da mesela ben Akdeniz'in çarşamba günü talep ettiğini biliyorum.
2: Hemen.
0: Çarşamba günü önümüzde, aynı 20'sinde.
2: Hocam nasıl gideceğiz, işi gücü bırakıp?
0: Aynı 20'sinde 19'u tatil, 19 Mayıs tatil, 20'si tekrar mesai başlıyor yani şey anlamda, resmi olarak söylüyorum. Mersin Stadyumunda oynanacağı.
1: 19 Mayıs'a mı getirecekler?
0: 19 Mayıs'a değil, 20'sinde diyorum hocam. 20'sinde Mersin Stadyumunda.
1: 19 Mayıs ne güne geliyor?
0: Salı güne geliyor, çarşamba gününe denk gelirse.
2: Resmi olduğu için o gün oynanmaz mı?
0: Yok.
2: Ya anladım.
0: Şey yani hani
2: tören. Ya bize izin olun, bizim ama o yüzden kayarız aramızda.
0: Ya şöyle, kulüplerin talebi bu yönde. Çünkü kulüpler bu yönde talep.
1: Ama şeyde gelsin canım, taraftar da gelsin yani.
0: Ya zaten taraftarı da getirecekler. Tamam da getirecek. Belediye de getirecek.
1: İnsanlar nasıl yiyecek bunu?
0: Belediye de getirecek.
1: Çalışanlar nasıl yiyecek?
0: Hocam çalışanlar artık akşam saatinde mi olur?
1: Peki hocam, şu soru. Onun da günlük
0: tarihi. Tam çıkmadı. Perşembe
1: tamam, değerli izleyenler. Akdeniz Belediye Spor Anadolu Belediyespor play-off maçı

0: bu perşembe günü kulüpler bir araya gelecek. Gün ve tarih belli olacak. Onu da
1: güvenlik toplantısı yapılacak ASKF'de. Orada karar alınacaklar.
0: Soru şu. Akdeniz Belediyespor, Anadolu Belediyespor maçı ne olur?
1: Hocam tek maçlar şöyle soğukkanlı olan sabırlı oynayan takım kazanır. Yani sonuca varır. Orada hata kabul edilmez. Çünkü telafisi olmayan bir maç. Ben Akdeniz Belediye şeylerde oynadı. Anamur Belediye bayağı bir oyuncu dağıldı, şey oldu. Öyle bir durumlar da var. Kötü takım değil. İyi maç olacak. Tek maç. Ama ben Akdeniz Belediye'nin yeneceğini düşünüyorum.
0: Evet Bektaş Bey, Akdeniz Belediyespor, Anamur Belediyespor.
2: Şimdi maçı, ben Abizor Hoca'ya katılmıyorum. İzlediğim Akdeniz Belediyesi bana seyir zevki anlamında şey vermeyen, güç vermeyen bir takım. 9 kişilik İçel Yolspor'a, İçel 9 kişi kalmış İçel Yolspor'un kök söktürdüğü bir takım. Playoff'tan benim düşüncem.
1: Ama o de. Maçın havası çok farklı.
2: Olsun abiciğim.
1: Bence o maç geride kaldı diye düşünüyorum.
2: Bana göre
1: oyuncular o maçtan kendilerine ders çıkartmışlar.
2: Bana göre son ana kadar Anamur'da bir kopma, gerilme. Bak bu cümlelerimi kimse cımbızlamasın. Son ana kadar Anamur'da bir kopma, bir dalgalanma, bir güvensizlik ortamı olmaz ise Anamur'da kilit 3-4 tane bu liglerin tabiri caizse neye diyelim hocam, bir cümleyi yanlış kurmayalım. Neyi var? Kurdu var. Kurtlar var orada hocam. İşi bilen kurtlar var. Bu benim son izlediğim Akdeniz Belediyesi. Bir iki maçını izledim. Son izlediğim Akdeniz Belediyesi bu Anamur'u yenemez. Ama şimdi amalara bak abi. 10. dakikada bir kırmızı yersin. Bu maçların son... Doğru mu Abizar Hocam?
1: Evet.
2: 10'da bir kırmızı yersin. 15'te bir sakatlanma yaşarsın. Bunlara şahit mi versin? Nerede şahidiz? Erdemli'de şahit olduk biz. Playoff'ta kim geldiydi Erdemli'ye sap dışı attı dışarıya hocam? Birkaç sene önce. Hocam?
1: Anamur Belediye.
2: Bu Anamur Belediye.
1: Anamur Belediye burada.
2: Hocam konuşur musun hocam?
1: Stad'da oynadı.
2: Oynadı bu maçı.
1: Erdemli Belediye Bar Ligi'ndeydi. Baraj maçı oynadılar. Çatır çatır aldılar, maçı yendiler.
2: Bitti.
1: Erdemli Belediye. He. Dolayısıyla tökmeye düştü.
2: Bunu gördü mü? Bunu gördük mü biz bunu Süper Süper'le beraber izlemedik mi maçı hocam? Kamil Boran karşı taraftaydı, öbür taraftaydı. Objektif bir gittik bir yerde çıplak gözle izledik. Dolayısıyla Akdeniz Belediyesi bu maçların havası farklıdır. Ben bir şey demiyorum. Anamur'dan bir şeyi alamıyoruz hocam. Sen alabiliyor musun? Anamur'dan bir bilgi sirkülasyonu geliyor mu sana?
0: Hiçbir şey yok.
2: Hiçbir şey yok. Anamur'daki dağılma var mı? Kayma var mı? Göçme var mı?
0: Sana bir şey diyeyim
2: gelecek hocam. Yılki ben, yapılanma ne?
1: Ben son Bar Ligi maçlarındaki istatistiklere bakıyorum. Oynadığı maçlara bakıyorum. Potansiyeline bakıyorum. Şimdi Bar Ligi maçlarını da izlediğim için birkaç maçını da izledim ben. Anamur'un değil ama diğer Bar Ligi maçlarını. Bizim süper amatör kümedeki playoff maçlarını da görüyorum. Takımları denkleştiriyorum. Ondan dolayı bir kanıya varıyorum. Bakın ben yine söylüyorum. Tek maç. Final maçı.
2: Çok farklı olur hocam bu maçlar.
1: Ya hocaların stratejileri de çok farklı olur. Stratejileri de farklı olur. Belki Akdeniz Belediye diğer maçlarda beğenmemiş olabilirsin ama bu maçta çok ayrı bir hava olur.
0: Olur.
1: Ayrı bir hava olur.
0: Bu maçta da cezalı oyuncu da oynuyor mu?
1: Cezalı oyuncu oynayamıyor.
0: Oynayamaz değil mi?
1: Hayır oynayamaz.
2: Kim cezalı hocam?
0: Akdeniz Belediyesi kalecisinin cezası bitti mi?
1: Bitti hocam.
0: Bitti.
2: Bitmiştir.
0: Ama Anamur'da cezalı oyuncu var.
1: Cezalı oyuncu varsa oynayamaz.
2: Kaç tane?
0: 5 maç. İki tane oyuncu cezalı.
2: Baba böyle gel bana ya. Bunları söyleyin abi.
1: Cezalı oyuncu oynayamaz.
2: Cezalı oyuncular.
1: Bu müsabakanın hakemi dışarıdan geliyor.
2: Tabii.
1: Bölgesel hakem.
2: Bölgesel buradan gelmez.
1: He bu Mersin.
2: Peki bir dakika dur hocam. Bir şey yaptın ortaya. Oynayan cezalı oyuncular, kritik oyuncular mı Anamur'da?
0: Kritik oyuncular.
2: Öyle gel hocam bana bunları da söylesen önce. Kritik. Yani sen söylemeden önce bu objektif bir yorum olmaz bu. Kritik bu benim yaptığım şey. Şimdi diyor
0: hocam, ki bir de Anamur'da heyecan bitmiş. Akdeniz daha iştahlı.
2: Daha bak şöyle Anamur'daki o iki kişinin olmaması.
0: Aç bir takım.
2: Hocam yeni kulüpteki şeyin havası ne? Ben onu merak ediyorum.
1: Neyin?

0: bölgeselde devam edelim. Oyunu koruyalım. Gelecek yılda farklı bir yapılanma yapalım. Daha güçlü olalım. Mantalitesindeler mi? Yoksa ne olacaksa olsun modundalar.
1: Süreci tamamlama derdindeler.
0: Öyle bak bak. Abi ana da bu. Mesela bak. Yanı başında bu Anamur'un Bozözü diye bir ilçe var. Nasıl bize bilgi sirkülasyonu
2: tabii,
0: geliyor
2: tabii,
0: hocam?
2: Tabii.
0: Ali Karip tarafından tebrik ediyorum. Abi kendi
2: Anamur'da futbol bitmiş hocam.
0: Bitmiş hocam.
2: Bitmiş hocam.
0: Bitmiş hocam.
2: Yani Anamur niye bitmiş diyoruz? Hocam, Anamur gibi bir yerin şu anda üçüncü olması lazım.
0: Bak ben bir şey söyleyeyim sana hocam. Bak ben bir şey söyleyeyim. Eğer hocam bu mantaliteyle Anamur bu düşünceyle bu maça çıkacaksa hocam Anamur yenilsin ya. Yenilsin niye biliyor musun? Şimdi sen bir spor programcısı olarak belki bunu söylememen lazım Bektaş diyeceksin ama hocam seyir zevki yüksek olan, enerjisi olan takımlar ligde kalsın.
2: Biraz Mersin merkez canlansın hocam.
0: Anladım değil mi?
2: Merkez canlansın.
1: Ben de o gözle
2: merkez bakıyorum. Merkez canlansın hocam.
1: Şöyle şimdi Karacalıyas bölgesel lige çıktı. Evet. Merkezin takımı. Akdeniz Belediye bölgesel lige çıkarsa biz en azından Anamur'a çok
2: soru şu hocam.
0: Gidelim abi ben nasıl?
2: İkinize de soruyorum şimdi.
1: Ama Akdeniz Belediye'nin maçını izlemeye
2: geçmiş
1: gideriz.
2: Geçmiş dönemlerde yaşadığımız hadiseler. Tırnak içinde notlarınızı alın. Burada kimseyi suçlamıyoruz. Kimseye söz hakkı doğmasın. Bölgesel bal ligine çıkan bir cam spor vakası.
0: Evet.
2: Bir
0: Homurlu
2: olayı.
0: Ondan sonra
2: Mezitli olayı. Hadi Homurlu biraz daha farklı.
0: Çok farklı.
2: 3-4 2-3 kalabildi.
0: Kalabildi bir de.
2: Cam spor aynı sene gitti.
0: Aynı sene gitti. Hocam aynı sene gitmedi. Sezonun sonunu göremedi de.
2: Göremedi evet.
0: Öyle de. O çok farklı bir şey.
2: Mezitli göremedi.
0: Mezitli de göremedi.
2: Peki şimdi şampiyon Karacalıyas Abdur hocam. Ne yapar bal liginde? Ne kadar bütçe olması gerekiyor?
1: Ya şöyle şimdi ben bal liginde olan bir takımın en az bir 15-16 milyon bir bütçesi olması lazım.
2: Olabilir mi bunu?
1: Yani hocam bu sene rakamların bir az altında para harcanan bir kulüpte bulur ya. Bulur.
2: Bulacağım. İstikrar olur mu?
1: Ya şöyle o kişiye bağlı oluyor işte. İstikrar olmaz. Niye? O kişi bugün ben canım sıkıldı vazgeçtim derse.
2: Değil mi? Kurumsal tabii, değil.
1: Kurumsal değil. Yani şimdi Karacalıyas'a aşığı olan o kulüp başkanı olsun, oradaki iş adamları olsun, o bölgenin insanları, o bölgenin çocuklarına spor yapmak amacıyla bir ambiyans yarattılar. Bölgesele çıkarttılar. Mesela 2 yıldır uğraşıyorlardı Karacalıyas'la. Bu sene başardılar. Tebrik ediyoruz. Bunun devamı olacak mı? Bu kişiye
2: o
1: bağlı.
2: Soru o.
1: Kişiye bağlı. Yani kurum dedim ki kurumsal olarak bunu hani ya sürekli döndürmeyecek.
2: Aynı Mersin Mardin gibi mesela diyelim ki hani dediler ya Metin Saltık işte
1: bıraktı
2: takım gitti. Yarın evet. Onu kulüp başkanına bırakırsa ne olacak?
1: İşte kulüp başkanına endeksli bir durum.
2: Değil mi? Yani. Evet Bektaş adı güzel.
0: Şimdi hocam ne Ezel yaptın? Ezel bir fotoğraf kaldı. İş yerimizde bir fotoğraf vardı. Önce bir onu verelim. Bir ahde vefasızlık, imansızlıktır derler bizim orada. Ben ahde vefayı severim. Ezel, sana gönderdiğim, silmediğim benim iş yerimde bir fotoğraf vardı. Karacalıyas'ı konuşuyoruz.
1: Bu arada bizim makine baş mühendisi İlker Bey, bizim en büyük seyircimiz. Bizim her programımızı...
2: İlker Bey'e selam olsun.
0: Veriyor musun Ezel?
1: Selam ediyoruz. Hemen yazmış buradan.
0: Sende olan benim iş yerinde bir fotoğraf var. Onu verirsen Karacalıyas'ı konuşuyoruz.
2: İlker Bey'e buradan selam gönderdik. İlker Bey'e
0: evet hocam.
2: Oo hocam burası neresi?
0: Bura benim iş yerim hocam. Bura o da bizim şıkımız
2: hocam. Şıkım hocam.
0: Şıkımız hocam. Şıkı. Ezel biraz büyüt.
2: Hocam yeşil giymemiş.
0: Yeşil yok. Yeşil giymedik. Hocam biraz büyüt hocam.
1: Ezel ne kadar büyütecek?
0: Yok yani küçült Ezel. Küçült.
1: Öptüğünü
0: şunun bak hocam şunun. Hocam şunun Hak Muhammed Ali yolunda şıkımız hocam bu bizim. Karacalıyas şıkımız hocam.
1: Ben bir şey anlatayım.
0: Bu hocam bizim neyimiz? Karacalıyas'ta biz...
1: Efsane başkan ya.
0: Ne diyelim hocam?
1: Emekçi.
0: Ben kendi adıma konuşayım.
2: Ne de sende hocam?
0: Şimdi beni, anam beni izliyor şimdi. Çağrı da atar. Beni anam... Kaldır Ezel, Abuzer hocama ver. Beni anam, babam, büyüklerine saygı...

0: saygılı ol küçüklerine.
1: Ama
0: saygılı
1: hiç,
0: ol.
1: Hiç benim elimi öpmedin sen.
0: Ben?
1: Evet. Yok yok bırak şimdi bırak.
0: Hocam,
1: çok yapma.
0: Bayramda ilk seni arıyorum hocam. Evet. Babamı aradıktan sonra ilk seni arıyorum hocam. Tamam, şimdi hocam senin elini niye öpmedim bak öyle deme. Yapma. Şimdi anlat hocam. Karaca İlyas Allah'ıma ister başarılı olsun ister başarılı olmasın. Bu adam yaşarken bu takım bölgeseli gördü mü şimdi?
1: Gördü.
0: Abi artık ölsem de gam yemem.
1: Öyle mi diyor?
0: Ben diyorum.
1: Oğlum kendisi
2: ama
1: diyor
2: çok istiyordu.
0: Sormadım hocam.
1: Çok istiyor değil mi?
2: Çok istiyor.
0: Hocam şimdi bak, sen söyle hocam ya.
2: Hafta içinde biz Karaca İlyas'la maçımız var. Mahmut hocam telefonla görüştü.
0: Allah dostu bu adam ya.
2: Ben gittim dairedeydim. Maça gittim 2-1 öndeydik. 2-1 öndeydik. Tevfik var. Altyapıya bakan Karaca İlyas'ın daha önce hocalığını yapmış. Hem top oynamış bir kardeşimiz öğretmen. Dedi ki Mehmet hoca nerede dedim.
0: Bak.
2: Dedi ki Mehmet hoca 2-1 öndeydiniz ya dedi. Dayanamadı dedi gitti.
0: Bak.
2: Kalbi var dedi gitti dedi dayanamadı dedi. Yani o stresi kaldıramaz dedi. Çünkü niye? Takım maçı alsa şampiyon olacak. 2-1 mağlup. Dakika 73.
0: Görün mü abi?
1: Hocam sen de niye şaka yapıyorsun ya?
2: Şimdi ondan sonra 80-83'te 2-2 oldu. Evet 80'de 2-2 oldu. 84'te 3-2 öne geçti. Mehmet hoca tabii yok. Gitmiş. Dayanamadı. Yani bu kadar Karaca İlyas aşığı. Karaca İlyas aşığı.
1: Tamam da hocam sen de bu şakayı yapma.
2: Şimdi,
1: ya.
2: Bu şakayı yapma. Oyuncular yapmış. Ne
0: Mehmet Akyürek sevgili kıymetli büyüğüm.
2: Allah hayırlı ve sağlıklı ömürler versin.
0: Babana rahmet. Karaca İlyas cevabını verdin mi?
1: Derdin çok güzel.
0: Düşmüş çıkmış.
1: Ama yok düşmesin.
0: Bir dakika hocam düşmesin ama bak orada Abizor Hoca'nın cümlelerinden
1: başarılı gibi, olsun.
0: Bak Abizor Hoca'nın cümlelerindeki o şeyleri sen akıllı adamsın. Fazla laf aptal anlatılır. Sen zeki adamsın. Diyor ki Mehmet elini çekerse Mehmet'ten kastım Akyürek'ten bahsetmiyorum. Kişi Ahmet Mehmet Ali Veli Konya. Elini çekerse takımın akıbeti uzun soluklu olmaz. Bir de taşıma suyla değirmen dönmez. Burada ciddi meblağlar var. Şimdi Homurlu'da bir Murat Dalgıç faktörü vardı. Evet. Allah tuttuğunu altın etsin.
2: Zor iş.
0: Abi bak
2: ya
0: hocam.
2: Zor iş. Ben her gün,
0: bak hocam,
2: her pazartesi günü.
0: Yalnız. Buradan bak, kulakları çıkarsın.
2: Mesut hocam.
1: Yalnız.
2: Akdeniz Belediye Zabıta bak.
0: Biliyor musun Mesut? Aynı Homurlu'da.
2: Tamam mı? Şimdi Mesut hoca Murat Dalgıç pazartesi günü hafta sonu oynanacak maçın programı yapmak üzere bizim ASKF'de, Bahçe'de telefon trafiği.
0: Ya.
2: Sponsor. Misafirhane,
0: ya,
2: araç.
1: Bir de ya, şu var.
2: Kolay iş değil.
0: Çok evet. Özür diliyorum hocam bu söylenmez. Son 2-3 aracı şahsi siyasi bağlantılarımla çözebildim. Anlatabildim mi?
1: Şunu değil mi? De.
0: Murat hocam Murat'ta var ya bak ben bir şey söyleyeyim.
2: Ya bak dinleyin, söyleyeyim hocam. Bak mesela.
0: Murat'ta para olsa ne olur biliyor musun?
2: Muharrem Çağatay'da.
0: Murat Dalgıç'ta para olsaydı ne olurdu biliyor musun hocam?
2: Sayın
0: Abartma Bektaş
2: sayın
0: deme.
2: Bektaş bak.
0: Üçüncü lige çıkartırdı bu takımı.
2: Bak şeyi de.
0: Para yok adamda.
2: Muharrem Çağatay Büyükşehir Belediye'de gerçekten birçok spor kulübüne o zaman Murat Dalgıç'ın da birçok
0: Allah razı olsun abi. Kim emek verdiyse.
2: Amatör spor kulüplerine birçok kulübe ben şahit olduğum konular var. O yüzden kendine teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ederim
2: yani,
0: abi.
2: Tamam belediyenin arabası ama o aracı olduğu için verdiler.
0: Abi belediyenin aracı da olsa
2: bazen vermiyor.
0: Vermiyor abi.
2: Vermiyor abi.
0: Biz de oralardan çözdük zaten.
2: Aynen öyle.
1: Şimdi şey söyleyeceğim ben Karaca İlyas'la ilgili. Kadrosunu gördünüz mü?
0: Bu kadroya en az 4-5 tane taraftar lazım.
1: 5 dakikada gider bak. Öyle fazla oyuncu da gerek
2: değil,
1: yok.
2: Değil.
1: Yani kalecisi, ondan sonra sağ beki, sol beki, santraforu falan bu ligleri görmüş, Ball Ligi'ni görmüş oyuncular
2: hocam,
1: var.
2: Oyuncuların hepsi tecrübeli.
1: Tecrübeli.
0: Hocam, Ball Ligi geçen seneki bu ligin şeyi mi olacak? Tekrarı mı olacak? Yoksa başka bölge oluyor ya bazen. Bir ara ne alaka dedik Konya Kulü'ye gitti
2: şimdi,
0: takımlar. Hatırlıyor hocam. Eskişehir'e gitti hocam. Hatırlar mısın hocam? Eskişehir'e gittik.
2: Şimdi bununla ilgili statü sezon daha yani bu Temmuz, Ağustos Süper Lig Ağustos'ta başlayacak.
0: Tamam.
2: 14'ünde. Ball Ligi de tarihi daha takvim açıklanmadı ama yani daha çünkü oynanıyor maçlar. Baraj maçlar oynanıyor. Bu arada Semih Hoca'yı da tebrik ediyoruz.
0: Bitlis'te mi hocam?
1: Bitlis'te. Evet, Ball Ligi'ye çıktı değil mi?
2: Yok. Şu anda final maçını bekliyor. He. Şampiyon oldular.
0: Maşallah.
2: Mustafa Hoca'yı da tebrik ediyoruz.
1: Çünkü, nereye çıkıyor hocam?
2: Hocam o final maçını kazandı mı üçüncüye çıkıyor hocam.
1: Üçüncüye çıkıyor.
0: Tabii. Aman yarabbim. Üçüncüye çıkıyor. Hocam.
2: Şimdi 2, 3, 4, 5 kendi aralarında maç yapıyorlar. Bir finali direkt
0: bunlar
2: finali
0: şeyi çıkmış. Bekliyor o zaman. Alttan gelenleri bekliyor.
2: Aynen öyle. Oradan Ahmet mi gelir?
0: Hocam vursun sen hoca. Hocam vursunlar ya.
2: Yani

0: onu bekliyorum abi. İnşallah
1: memleketimizin evlatları varmış.
0: Statü değişebilir. Yani bölgesellik diyoruz ama statüler değişiyor. Federasyonda anlık kararlar alınıyor.
2: Hocam geçtiğimiz yıllarda hatırlasana Homurlu Eskişehir Sporlu
0: ya, ne alakası var
2: ya? Abi, ne alakası
0: Eskişehir
2: var ya?
0: Eskişehir 13 saat ya.
2: Abi hatta Konya'nın bir Fethiye mi Konya'nın mı biz ta bir sınırına
0: yani bizim bölgesel diyoruz.
3: Dağıstan Pızıltan selamlar İzmir'den diyor.
0: Bizim bölgesel diyoruz. İsmi
3: İzmir'e
0: bölgesel.
3: İzmir'e selam olsun Dağıstan'a.
0: Adana, Mersin,
2: Adana, Mersin,
0: Hatay, Antep, Kilis, en uzak Antep, Kilis, Niğde, Nevşehir.
2: Bitti.
0: Burası.
2: Bu
0: havzada.
2: Yine bu mu olacak hocam onu soruyorum.
0: Yani inşallah.
3: Evet hocam. Dönüyoruz. İnşallah. Değerli izleyenler.
2: Çok zor olmazsa.
3: Birinci amatör kümedeki tempo hızla devam ediyor. Özel 2 numaralı görüntüyü verelim. Bakalım takımlarımız neler yapmış. Kimler süper amatör ligi çıkacak. Bir görelim ekranda. 2 numaralı görüntü.
2: Barbaros Spor 2, Gündar Belediyespor 6, Çayspor 4, Yıldırım Spor 2, Tece Limon Gücü 4, Çeşmespor 1.
3: Puan durumu?
2: Gündar Belediye 9 puanı var.
3: Bir maç eksik.
2: Bir maç eksik. Tece Limon Gücü, Celal Tatar'ın takımı mı hocam, evet, bu çalıştırdı?
3: Evet, 4 maçta 9 puan.
2: 9 puanı var. Çayspor 7 puanı var.
3: 4 maçta 7 puan.
2: Yıldırım Spor'un bir maç eksiği var hocam.
3: 6 puan.
2: 6 puanı var. Çeşme'yle 1 puanı var. Barbaros'un puanı yok.
3: Hocam bu Silifke Gündar Belediyespor şey maçı ne zaman oynanacak? Yıldırım belli mi?
0: Çarşamba günü. Saat 3.
3: Yarın mı?
0: Evet.
2: Güzel maç olur ha hocam.
3: Evet, yarın Gündar'da Gündar Belediyespor Yıldırım Spor maçı.
2: Gündar'dan maç.
0: Gündar'dan
3: maçı aldığı zaman hocam finish yapar mı? Yapar değil mi?
0: Tabii.
3: Hafta sonu da Gündar 2 hafta üstüse hem Ertuğrul maçını oynuyor sahasında. Pazar günü de Gündar Belediye Çayspor maçı var.
2: Nerede?
3: Gündar'da.
2: O niye Gündar'da ya? Ha, bu ertelemeydi.
3: Ertelem maçı.
2: He.
3: Çeşmeli Spor, Tarsus Barbaros Spor oynayacak. Tarsus Yıldırım'da TC Limon Gücü ile oynayacak. Ezel, o puan durumu bir daha verir misin? Şimdi Gündar, Çayspor'a kaç para var hocam?
2: 7
3: puan. Şimdi Çayspor eğer Gündar'dan puan çıkaramazsa birincilik işi zora girer.
0: Hocam eğer, 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun.
3: Yok, hayır etmez. Şey diyorum hani garantilemek anlamında diyorum hocam. Şimdi Gündar Belediyespor evinde Ertuğrul maçını 3 puanla kapatsa 12 yapar ve Çayspor'da yenerse hocam.
2: Sen niye Yıldırım Spor'u ciddiye almıyorsun hocam?
3: Ya bak hocam almıyorum demedim ben.
2: Bak Yıldırım'ın bir maç eksiği var. 6 puanı var hayatım.
3: 6 puanı var tamam.
2: Bir şey vurduğunu düşün.
0: Hocam yani, cuma günü.
2: Bir beraber kalsın düşün.
0: Gündar Belediye Çayspor maçı. Evet saat 3'te Gündar sahasında.
3: Ertelen maçı.
0: Ertelen maçı değil bu. Bu normal. Ertelen diğer ertelen maçı zaten yarın oynanacak.
3: Şeyde. Oynanacak mı?
0: Tabii.
3: Gündar'da.
0: Gündar'da.
3: Tamam onu diyeyim. Çünkü çarşamba cumartesi
2: hocam sen şu Yıldırım Spor'a bir yorum yap ya. Dördün sıradaki ben tanımıyorum.
3: Hocam, bak, Tarsus takımları, Yıldırım Spor köklü bir kulüp.
2: Bir maç eksiği var.
3: Köklü bir kulüp diyorum hocam. Köklü bir kulüp.
0: Rahmetli yani, Niyazi.
3: Şimdi şurada
0: Niyazi,
3: ben ne diyeceğim? Niyazi rahmetli. Bunların bak edesin. Hocam mağlubiyete bak. Sıfır.
0: Spor adamıydı gerçekten.
3: Bak mağlubiyet sıfır hocam. Attı 12.
2: Hocam ama Gündar sezona şöyle başladı. Gündar'da kale sağlam. Osman yok mu bizim Omurlu'dan?
3: Anladın mı?
2: Hocam Osman yok mu Omurlu'dan?
3: Evet.
2: O oynuyor.
3: Opsu var.
2: Bir iki tane daha böyle.
3: Var kıymetli oyuncular.
2: Bu ligde oynamaması gereken, daha üst liglerde oynaması gereken topçular var Abizan hocam.
0: Biliyorum Osman. Yani, ana Omurlu Osman.
2: Onu diyorum ya.
0: Çok hızlı yani, sporcu.
2: Bu liglerde oynamaması gereken, bu liglere yakışmayan, yanlış yani, anlaşılmasın daha üst liglerde Yostan oynaması.
0: Yostan Bal liginde rahat oynar Osman.
2: Rahat
0: ya,
2: oynar. Öyle oynar abi. Hocam. Oynadı da zaten. Omurlu'da oynamadı
0: evet,
2: abi.
0: Oynadı.
2: Birçok maçı kaldırdı.
3: Evet değerli izleyenler, birinci amatör kümedeki yarış da hızla devam ediyor. Puan durumunu verdik. Bakalım ilk üçe hangi takımlar kalacak? Bir iki hafta içinde buradan da sonucu alırız. Zaten İçeri TV, Sun TV ekranlarındaki Örlü Bere Spor programımızın final haftalarına doğru geliyoruz. Yaklaşık 2-3 program sonra biz de finalimizi yapacağız. Eğer ki kısmet olursa büyük ihtimalle yine İçeri TV, Sun TV ekranlarında Fındık Pınarı, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu geleneksel 30 Ağustos Zafer Turnuvası'nı yine İçeri TV, Sun TV ekranlarından naklen izleyebileceksiniz değerli izleyenler. Bu çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerle de yaz boyunca yine İçeri TV, Sun TV ekranlarında birlikte olacağız diyorum. Ezel Bey, var bir görüntünüz yok. Sizle ilgili görüntü var. Bir görüntünüz daha var. Nerede? 4 numara görüntü. Amirli takımımız Dünya Kupası için hazırlıklarına başlayacak. aday kadro açıklandı. 44 futbolcuyla hocam. Ne diyorsun hocam?
0: 44 mu?
3: Evet. Bektaş Bey.
0: Bu 24
2: Uğurcan, Berke, Altay, herhalde. Deniz, Muhammed.
3: Aday kadro hocam bu.
0: Aday kadro Ersin. Da yani sakatlıklar olur diye şeye 44 oyuncu çok fazla ya. Ben çok zengin buldum ben.
3: Hocam şöyle hesapladım ben. Yani bilmem katılır mısınız? 44 tane oyuncu. Oyuncu. 8 tane masör.
0: Evet.
3: Doktor.
0: Teknik heyet.
3: 14 tane teknik heyet. 20 tane yönetici. Ne yaptı hocam? 52, 62, 76, 86, 96 kişi.
0: 96
3: hocam. 96 kişiyle.
0: Aileler de var mı hocam?
3: Hocam o tabii malum kaçınılmaz. Yani bu 150'yi bulur hocam.
0: 150'yi buldu. Sadece oynayan oyuncu heyeti, aktörler.
3: Evet, aktörler. 150 kişi.
0: Bir de öbür aktörler var.
3: O bir aktörler var hocam. Ne diyorsun Bektaş Bey? 44 oyuncu.
2: Hocam Dünya Kupası'na 8. gidiyor. 44 bilen olur ya. Böyle
3: ama sen dükkende amatöre şimdi gel o zaman ya. Gel hocam amatöre gel.
2: Damardan girdin hocam.
3: Süleyman Ayaz nerede? Ne diyor hocam?
0: Şimdi bak.
3: Hocam alttaki bağırıyor alttaki.
2: Alttaki bağırıyor hocam.
3: Süleyman Ayaz bağırıyor.
2: Bak haklı.
0: Diyor ki TFF'nin çıkartmış olduğu talimatlar hiçbir kulüp yerine getiremez diyor.
2: Getiremez.
0: Ben de aynı şekilde aynı fikirdeyim.
2: Çünkü ne hocam? Talimatlar ne hocam? Onu bilmiyoruz ben.
0: Sen diyor tamam olsun bir kulübün adresi olmalı.
2: Tamam bir, evimi gösteririm.
0: Kulübün adresi hayır diyor. Sözleşme yapacağım bir kiralık yer ayarlayacaksın diyor. Tabelası olacak. Tabelası olacak. Bu bir. İki. Bir tane saha tahsis edilecek diyor.
2: Yo, abi selamun aleyküm ya. Söylemeye gerek kalmadı.
0: Tahsis yazısı alacaksın diyor.
2: Kulüp yeri
0: tahsis
3: hocam
2: dinliyorum hocam.
0: Tahsis yazısı alacaksın. İki. Üç. UEFA C lisansı olan bak şu anda birçok amatörde antrenörlük yapan daha önceden alan şu anki lisans alanlar C lisansı UEFA C lisansı alıyor.
2: 15-20 gider mi buna?
0: Hocam 18 bin lira artı 2 bin lira işte tüfatıydı.
2: 20'de?
0: 26 bin lira. Geçen maliyetini çıkarttık 26 bin lira.
3: Lige katılmak.
0: Yok lige katılmak.
2: UEFA
0: C lisansı şu anda cross lisansını UEFA cross lisansı var. Ahmet Süleyman Ayaz sistemlerini yapıyor ya. Onun şu anda UEFA cross listesi var. Onu C lisansa çevirmek için 26 bin lira para harcayacak. İlk yardım
2: kursu. Abi tamam hadi onu hallettiğimizi düşün. Süleyman abiler, Yakup kardeşim bir kulüp yeri tutması için bir maliyeti lazım. Sahaya tahsis edilebilmesi için belge lazım, saha lazım.
0: A takım seviyesinde diyor. A takım, ikinci amatör küme, birinci amatör küme, süper amatör küme. Seviyesinde A takımda faaliyet göstereceksen bir futbol kulübü diyor. UEFA C lisansın olmak zorunda diyor.
3: Bir dakika hocam. Soru şu hocam. Sen bu işlere hakimsin.
0: Evet.
3: Şimdi benim bir kulübüm var.
0: Evet.
3: Benim diplomam yok. Diplomalı bir hoca olacağım değil mi?
0: Evet.
3: Peki bu hoca ayda benden kaç lira alır?
0: Hocam şöyle yani en düşük şu anda şu aşamalarda normalde asgari ücret ödemen lazım.
3: Tamam.
0: Sigortasını yapman lazım. Tamam mı?
3: Bak. Sigorta yapacağım bir de değil
0: tabii
3: mi?
0: Tabii sigortasını yapacaksın.
2: Hocam bak Efkan Demirpolat diyor ki bizim canımız çıkıyor sezonu tamamlamak için. Maddiyat olarak diyor.
3: Hocam bunlar açıklasın.
0: Bak.
3: Kaç lira maaşla çalışır hocam?
0: Hocam şu anda askeri...
3: Sigortayı yaptık anlaştık. Asgari imza attı. Evden 15 verdik mi?
0: Verdin hocam.
3: 15. Bir yılda kaç lira yapar?
0: Yani 15...
3: 150 bin.
0: 170 bin lira falan.
3: 150 bin. Yuvarlak 150 diyelim.
0: 150 bin lira.
3: 150. Bu takımın masrafı bilmiyorum. Yani 250-300 bin aşağı bu iş
0: aynen
3: olmaz.
0: Öyle. Aynen öyle.
3: Sahayı nerede bulacak?
0: Hocam sahayı sen şöyle diyor. Diyor ki bana diyor saha tahsis. Sahada faaliyet gösterir. Bu cümle çok yanlış aslında. Tahsis. Tahsis demek o takımın hizmetine sunmak.
2: Böyle bir dünya yok hocam.
0: Şimdi bir belediyenin tesisi, bir gençlik sporu
3: tahsis
0: tesisi.
3: Tahsis şu hocam. Tahsis sana söyleyeyim. Tahsis şu. Belediye sana burayı tahsis etti mi? Çık dediğin çıkacaksın.
0: Şimdi bu tahsis yazısını alacaksın diyor. Şu kotayı da koyuyor. Diyor ki bir sahada diyor 10 tane kulüp diyor oynayabilir.
3: Anlamadım.
0: 10 tane kulüp diyor oynayabilir diyor. Yani 11 kulüp o bir saha mesela biz Suni Çim'i mesela.
2: Hocam bunlar amatör takımlar yapamaz ya.
3: Evet.
0: İşte yapamaz. Yapamaz.
2: Yani amatörü bitirmek için yapılan bir proje gibi bu ya.
0: Mahmut hocam havaya mı geldi? Ne oldu? Siz bağlantı kurdun herhalde de. Şunu söyleyeyim. Bu kararları alan biz hafta içinde Adana ASKF Başkanı Ahmet Bey

0: Mithat Başkan kulüplerle beraber biz bir toplantı yaptık. Bunları dile getirdik. Ahmet Başkan hem TASK'ın da genel başkan yardımcısı hem de federasyonda bayağı bir bunları öne getiren, dile getiren bir insan.
1: Allah razı olsun.
0: Şöyle, bunu hazırlayanlar hiç amatörle bağı yok. Bu TASK'ı
2: belli hazırlayanlar
0: zaten hiç amatörle bağı
1: amatör
0: yok.
1: Amatör ruhunu bilen adamlar bu maddeleri yazdılar.
3: Geldi. Sayın Reci attı. Oku hocam şimdi ne lazımmış. Okuyabilir miyim?
0: Okuyabilirim. 2025-2026 sezonu için UEFA C antrenör lisansı kursuna toplam ücret 65 bin TL olarak belirlenmiştir. Kursun güncellenmesi, yenilenmesi ise 20 bin TL civarındadır diyor. Ödemelerin TFF'nin resmi hesaplarına yapılması gerekmektedir diyor. Önemli UEFA C lisansı detayları 2026 kurs ücreti 65 bin TL yani sıfırdan eğer alırsan 65
1: sıfırdan bin. Alacak adamlar
0: güncelleme da dediğim cross yani o lisansı olanlar güncelleyip
3: 20 bin
0: online eğitim alacaklar 20 bin lira ödeyecekler. Eğitim süresi en az 60 saat teorik ve pratik eğitim, başarı şartı eğitim sonrası sınavdan en az 60 puan almak. Ön şart TFF Cross C lisansı sahibi olmak veya 24 ay fiilen çalışmak veya profesyonel futbolcu olmak demiş. Bu şekilde devam ediyor. Yani
1: teşekkür ederim.
0: Online'da sen 60 puan ve üzeri puan alacaksın eğitimden sonra UEFA C lisansı sahibi olacaksın.
3: Ama burada ne diyor hocam? Burada ne diyor? Profesyonel futbolcu olacak diyor. Şimdi profesyonel futbolcu da değerli oldu burada.
0: Tabii.
3: Mesela şimdi sen İlhan Hoca'yı çalıştırabilir misin amatör takımda? Çalıştıramazsın. Çalışır mı? Çalışmaz. Profesyonel top adamı şey ama amatör takımda hocalık yapacak. Evet.
0: Hocam, nasıl olacak bu şimdi? Ben yine söylüyorum. Bugün
1: hocam bunu
0: TFF toplantı yaptı.
1: Amatörle alakası yok ya.
0: Yok. Biz TFF TASK ASKF'ler TASK'a TASK da federasyona
1: dilekçe verin abi.
0: Bu yapılan değişiklikler kesinlikle. Bir de 31 Mayıs son gün. Ya 31 Mayıs lig başlamıyor ki. Biz bu lig planlaması ne zaman olur amatör yerel ligde?
1: Bu nasıl bir şey?
0: Eylül'de olur. Eylül'de yaparsın. Eylül Ekim'de ligler başlıyor. Bak. Eylül'de yaparsın. Bunu yayınlarsın. Sen diyorsun ki 31 Mayıs'ta ben 2026 bugün ben Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne yazı verdim ya. 2026-2027 yılı saha tahsisiyle ilgili suni çimle ilgili yol sporun resmi yazısını ben Gençlik Spor'a verdim. Benim gibi Mersin merkezde 50-60 tane kulüp var.
1: Onlar da verecek.
0: Bunların da sahası, kendine ait sahası olan var mı? Bir tek Akdeniz Belediye var.
1: Başka yok.
0: Başka var mı?
1: Var, bildiğim yok.
0: Ya Mezitli belediyede Mezitli ortak kullandığı o da Mezitli sahası.
1: Onlar da hangi ligdeler ne hocam?
0: Ya işte önümüzdeki sene süper amatör kümede olacak mı olmayacak mı Mezitli 33?
1: Tabii.
0: Belli değil.
1: Belli değil.
0: Tamam mı? Yani Akdeniz Belediye var.
1: Onun var işte.
0: Onun evet. Dışında diğer kulüpler yani o faaliyet gösteren kulüplerin var mı sahası? Yok.
1: Yok.
0: Şimdi sen bir sahaya 10 tane kulübe sınır koymuşsun, kota koymuşsun. Bunlar kaç
1: 11. kişi? 11. kulüp ne yapacak?
0: Ne yapacak? 60 tane kulüp var. Sahamız yeterli
1: değil. Abi bunu bilen bak ben
0: işte diyorum ya.
1: Bunu
0: bak ya size başka bir istatistik
1: daha anlatayım. Yok abi.
0: Başka bu sistemle alakalı başka bir istatistik daha anlatayım. Ahmet Başkan orada çok ciddi anlamda durumları anlattı.
1: Sezlenişte bulundu.
0: Tabii sen yani bunu hazırlayan kişiler tamamen amatörün ruhunu, amatörü bilmeyen insanlar.
1: Kesinlikle
0: yani,
1: katılıyorum.
0: Kesinlikle yani orada TFF'nin amatör kurulunda olan kişiler amatörü bilmiyorlar. Kesinlikle. Bunun hiç alakası yok.
1: Evet.
0: Şeyi söyleyeceğim. Bu mesela Türkiye Şampiyonası birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü
1: hocam,
0: kademe.
1: Hocam konuşuyor.
0: Maçlarını oynanıyor ya şu anda. Türkiye Genç Ligi U15, U16, U18. Hocam enteresan bir şey söylediler. İstanbul takımları tamamen kendi takımlarıyla maç yapıyor. Türkiye Şampiyonası finaline her grupta bir tane İstanbul takımı gidiyor. Anadolu takımları Çukurova İdman Yolu'da ne oldu? Türkiye Şampiyonası'nda ikinci kademeye gitti. 16'ya ilk 16'ya girdi değil
1: girdi,
0: mi?
1: Girdi. Yazık
0: Hasan Hoca'ya ya. Biz burada tebrik
1: evet, ettik. Tebrik yapacak
0: ama ne oldu? İki defa gitti deplasman dünyanın parasını harcadı. Ama İstanbul takımları ne yapıyor? İstanbul'da maç yapıyorlar.
1: Maçını sonra yapıyorlar kendi aralarında.
0: Bu adalet mi?
1: Adalet değil bu.
0: Bu adalet. Anadolu bu adalet takımları değil. Ne yapıyorsun? Yok sayıyorsun sen.
1: Yok sayıyorsun. Süper Lig'de de öyle değil mi hocam?
0: Bu aldığım bilgi şu yönde. Bu amatör kuralı, amatör statüyü hazırlayanlar, bu talimatları hazırlayanlar İstanbul Ligi'ne göre hazırlamışlar hocam.
1: Hocam
3: buyurun onu bir okuyun.
1: Orada bunu konuşacağız hocam. Bu İstanbul Ligi

0: göre hazırlanmış bir
1: biz düşünemedik demiş. Bunun Futbol Federasyonu Amatör Kurulu'ndaki hocam, adamlar söylemiş.
0: Yani. Ölmemiş.
1: Biz Anadolu'daki takımları düşünemedik demiş.
0: Mahmut hocam iyi yayınlar. Birinci lige çıkan Muğla Spor'u kutluyoruz. Mersin İtmay Odun Aydın'dan çıkaracak tek model Yozgat'ımızın yaptığı Yinkbaş gibi bir sponsorun çıkıp parayı İtmay Odun'a basmasıdır Sayın abim. Mahmut hocam kulüpten abilerim iletmemi istedi. Sesimiz olursanız mutlu olurum. Bu maçları ilgili yayıncı kuruluş vermiş. Sanırım sözleşmede bir sıkıntı çıkmış para konusunda. Okursanız mutlu oluruz demiş. Evet yani abi.
2: Parasını vermemişler.
0: Yayıncı kuruluşunun ismini ver de ben veremem yani.
2: Veremedim evet.
1: Şey diyor hocam bir de her kulübün diyor web sitesi olacak diyor.
0: Ya hadi onu kururuz.
1: Tamam.
0: He. Tam onu kururuz.
1: Her kulüp yönetimde olanlar her yıl şey diyor sicil kaydı olacak diyor. Tamam o da ona da dahil.
0: Tamam yani ona da tamam. Hocam bak şu kulübün şimdi bak burada Yakup Altınışık yazıyor. Bir dakika abi bak. Yakup'un üzerinden gidelim. Yakup emekçi bir yönetici. Yakup şu anda saha tahsisiyle alakalı ne yapabilir hocam?
1: Ya şey Gençlik Spor'a yazı yazacak.
0: Tamam.
1: Yazı yazacak.
0: Yakup'un üzerinden
1: ilerleyelim. Ben 2026-2027 sezonu yani önümüzdeki yıl sezon için A takımsa A takım, genç takımsa genç takım statüsünde ben faaliyet gösteririm. Maçlarımın bu sahada oynanması için bana bu yazıyı bana tarafıma iletmesi.
0: Yakup yanlış anlamasın. Art niyetli değil.
1: Değil. Ben
0: bir şey söyleyeceğim. Biliyorum. Hocam Yakup Altınışık bir kulüp yeri söyle demişsiniz. Hocam bak hele burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu adamlar yönettikleri altyapıda yetiştirdiği çocuklardan para almıyorlar. Tamamen ahbap çavuş ilişkisine göre dostluk ve çocukları sokaktan çekmek için sportif faaliyet yapan kulüpler bunlar. Burada
2: emekçi bunlar ya.
0: Hocam bunlar evini mi geçindirsin? Bu dedikleri hocam bu dediklerimizi
1: futbol okulu açan kulüpler ise diyor ki futbol okulu açtı.
0: Orada hiç sormadım. Ben öyle gelen açmaya başladım. Orada da ayrı bir sıkıntı.
1: Beyan edeceğim. Ben futbol okulu açtım. Böyle bir faaliyetim var. Bunu da beyan edeceksin. Bildireceksin.
0: Yani tam bildirsinler onlar abi.
1: Onu bildireceksin.
0: Bildirsin önüne geliyor. Okul açıkta 20 tane üstünden öğrenci almasın abi. Kaydı geçsin.
1: Takım seviyesinde eğer faaliyet gösteriyorsan en az diyor iki kategoride diyor genç takımda faaliyet göstereceksin. 11, 13, 14, 15, 16 yani en az iki tane kategoride göstereceksin.
0: Şimdi, abi bak ne yazmış Mahmut Yakup Altınışık. Bu kriterleri Ankara'da hazırlayan kişiler amatöre verdikleri Afrika ölçeğinde yani hiçbir şey. Ama bu beklentileri Norveç kulüpleriymiş gibi. Bak hocam gerçekler şimdi, hayaller Paris, gerçekler Somali. Yani hocam
1: diyor ki,
0: yani bu amatör kulüp gerçekten
1: kulüp adresi olan var. Yer bak ben madde söylüyorum. Kulüp adresi olan yerler diyor. Kulüp adresi gösterdiğin tabelanı asacağın İçel Yol Spor bizde var mı idari şeyde? İçel Yol Spor yazıyor. Mersin Yol Spor.
0: Ya sen kurum takımısın hayatım. Sen yapabilirsin bunu. Para var, huzur var abi.
1: Ben öbür kulüpler için söylüyorum. Ben örnek için söylüyorum.
0: Sende para var, huzur var abi. Bak, yok bunda para.
1: Diyor ki 2 yıl diyor. Yani ya kendin mülkiyetin olacak ya da 2 yıl kira sözleşmesi olacak diyor.
0: Hocam ya hocam.
2: Mülkiyet mi?
0: Hocam.
2: Adam kiralı
0: adamın mülkiyeti olsa kendine ev alacak. Hocam adam oturacak. Kendine ev alacak oturacak hocam. Adam kirada oturmayacak da kendine ev alacak hocam.
2: Sana bir şeyim mi?
0: Hocam bunlar hangi ülkede yaşıyorlar?
1: Bir kulüp diyor. Bir adreste diyor bir tane kulüp olabilir diyor.
0: Bak, 10 tane kulüp de yazamıyoruz.
1: Mesela iki kulüp dedi ki ya arkadaşlar.
0: Birleşelim
1: ya,
0: kaldıramıyoruz birleşelim, bunu.
1: Bu kirayı beraber ödeyelim. Sen de göster ben de gösteririm.
0: Yo.
1: Diyor bir tane.
0: Hocam.
2: Ya bu Mersin'de kaç tane saha var? Hangi kulüp gösterecek bunu ya?
1: İşte diyorum ya sana. Ha Cam Spor'un sahası var.
2: Tamam. Say abi kaç tane
0: sahası var. Tamam da hocam bak 5 tane sayamıyorsun ya hocam.
1: Sayamıyorum.
0: Bak sayamıyorsun hocam.
2: Ya, kaç tane futbol kulübü var?
1: Hocam
2: şey söyle, süper amatörde birinci amatör.
1: Yok yok. Süper amatör kümede 24. Süper amatör
2: bir daha biri söylüyor.
1: 24.
2: Süper amatörde bir beraber.
1: Yani 12 24 36 40'a yakın birinci amatör kümede.
2: 40 tane sahaya götür bana.
0: Yok.
1: Yok hocam yok.
2: Bir takım bir sahayı 3 kişi kullanmayacaksa ne yapacak adam?
1: Yani ne yapacak hocam? Faaliyet yapamayacak.
0: Hocam şimdi tamam hocam konuştuk bunu. Bir dakika. ASFK, Mersin ASFK ve Adana ASFK ve
1: TASK hocam.
0: TASK.
1: Ya ve, sadece değil, Türkiye genelinde hepsi
3: her dile getiriyor. Memleketin futbol
1: Federasyonu bugün amatör kurulu.

0: da bugün toplantı yapıyor. Biz şu anki bu maddelerin değişmesi için bekliyoruz.
1: Efkan ne diyor bak.
2: Ne diyor hocam?
1: Önümüzdeki sezonda futbol okulları hepsi sıkıntılı. Onlara da bir sürü kısa yasa tasarı geliyor.
0: Tabii yasal
1: tasarı geliyor abi.
2: Hocam şimdi bak futbol okullarıyla alakalı benim biraz
1: tasarı geliyor diyor.
2: Hocam bak Efkan abi emekçi bir adam. Bak emekçi bir adam. Yakup emekçi bir adam.

0: Ben şu kulüpleri iş işten kalkamazlar.
1: Ben şu kulüpleri futbol okullarını açmazsa sporcuları mesela ben bir veliyim değil mi? Çocuğumu futbol okuluna gönderiyorum. Bir aidat ödüyorum ben. Bu aidat toplanmazsa, bu aidat ödenmezse gençlik kulübü hayatta kalamaz.
0: Kalamaz abi.
1: Kusura bakmayın.
2: O zaman seneye tiyatro vuracağım.
1: Hocam bu Türk futbolunda
0: ama ben bunun
1: koymuş olduğum bir dinamit hocam. Kusura bakma.
0: Hocam ben buradan
1: ne anlamda yani sen şimdi bütün branşlar
0: bunu değişeceğini düşünüyorum ben.
1: Ben de düşünüyorum.
0: Ama hocam bu değişir hocam.
1: Amatör.
0: Güzel olmaz hocam bu nedir ya?
1: Spor branşları amatör
2: doldurur ya.
1: Amatörden beslenir. Şimdi sen
0: tam durur.
1: Sen amatörü bitirirsen profesyonel nereden oyuncu alacak hocam? Kendisi mi yetiştirecek?
0: Zaten alttan geliyorsa geliyor.
1: Sen şimdi milli takımda 44 tane oyuncu belirlediler değil mi? Bunlar nerede oynadılar hocam? Uzayda mı oynadılar? Mars'ta bir lig var mıydı?
2: Hocam 150 kişi gidiyor ya.
1: He 150 kişi gidiyor ama. 150 kişi gidiyor. Neyle gidiyor hocam?
0: Gitsin. Efkan hocam ya. Tamam da onu niye okumadın hocam?
2: Ne?
0: Onu niye okumadın hocam? Niye sansürlüyorsun Efkan hocanın yorumunu?
2: Yapma hocam. Okur.
0: Demek ki Dünya Kupası'na 150 kişi gitmeleri bizim gibi garibanlardan çıkarıyorlar maliyeti demiş.
2: 20
0: hocam. 20 götürüyorlar demiş.
2: Bahis Sengiz'de hakemler yok mu?
0: He.
2: İtiraz eden de 70 kişi yok mu?
0: He.
2: Galibanlar 25 yatırdı, itiraz eden paralar gitti.
0: Yazık
2: parasını
0: ya.
2: Geri ver ya.
0: Vereceksin abi gerisini. Niye geri vermiyorsun?
2: Para helal mi abi?
0: Helal değil hocam.
2: Helal değil abi para.
0: Helal değil hocam.
2: 25 bin lira.
0: Helal değil hocam.
2: 70 kişi parası gitti ya.
1: Hocam 25 bin lira tahkime mi gitti?
2: Tahkime gitti abi.
1: 25 bin lira para ödüyorsun.
2: Red geldi, para red gitti. Gitti.
0: Para gitti mi ya?
2: Gitti gitti.
0: Geri vermeyecekler mi?
1: Yok hocam yok.
2: Bu para helal mi abi?
0: Helal değil abi. İmam Hatip var hocam. Helal mi hocam?
1: Helal değil.
0: Helal değil hocam.
2: Hoca fetvayı verdi.
0: Hocam.
1: Yani sen hocam. Şey yapıyorsun.
0: Yakup Altınışık demiş ki Ankara'ya TFF'ye gidip biz Türk'üz. Türk Norveçli değiliz. İyi bakın.
2: Kim nereye gidiyor?
0: Dur.
2: Kim gidiyor nereye gidiyor?
0: Bir dakika dur anlatacağım.
2: Bir dakika nereye gidiyor Yakup?
0: Ankara'ya
2: TFF. Sen Yenice'ye gidiyorsun Yenice'ye.
0: Dur hocam.
2: Yenice'ye gidemez o.
0: İyi bakın sarı tenli değil kara yağız delikanlı orijinal Türk'üz dememiz lazım.
2: Hadi git Ankara'ya bir göreyim seni. İstanbul'a git, Divaya git göreyim musun? Kapıdan içeri gireceğim mi?
0: Abi bir izleyicimiz demiş
2: İçeri
0: ki.
2: İçeri giremem ya.
0: Bak bir izleyicimiz demiş ki abi dizilerimiz başlayacak artık kapatın da sizden çıkamıyorum demiş. Bak.
2: Ya yok sen Yakup ne diyor ya? Nereye gidiyorsun? Divaya gideceksin ha. Sen Divaya girebilir miyim Yakup?
1: Ezel bir fotoğraf attım sana.
2: Yakup Divaya gidecekmiş. Biz demiş böyleydi, böyleydi. Ben
1: onu yayınlarsan...
2: Ya şimdi bir şey söyleyeyim, yayındayız, boş ver ya. Konuşak.
1: Sayın TFF Başkanımız bir açıklama yapmış.
0: Yapar hocam, yapar TFF abi. Başkanımız yapar
2: başkanımı
0: hocam.
2: Bir tane, başkanımı bir tane. Türkiye'ye böyle federasyon başkanı...
0: Allah başımızdan eksik etmesin.
2: Allah başımızdan eksik etmesin.
0: Ey maşallah, Allah'ım maşallah. Ey maşallah, ey maşallah.
2: Herkes Allah'a bağlı.
0: Hocam, hocam bu...
2: Herkese bağlı, ofurlar Allah'a bağlı.
1: Hocam demiş ki... Federasyon Başkanımız İbrahim Hacı Osmanoğlu hakemlik olarak Avrupa'nın 5 büyük liginden daha iyi durumdayız demiş.
0: Anadolu hocam Anadolu Ajansı resmi devlet babanın ajansı.
1: Anadolu Ajansı.
0: Anadolu Ajansı hocam.
2: Şaka bu ya.
1: Ben de
0: bilmiyorum. İşte hocam.
2: Yapay zeka olmaz hocam.
1: Hocam olur mu ya bir yapay? Şimdi bazen...
2: Ama burada ne demiş hocam? Burada ne ben yazayım? TFF Başkanı Dünya Kupası'nda hakemen yoksa bu benim kabahatim mi? Bu da resmi açıklama.
0: Ama bak burada da özetlemiş. Hakemlik olarak Avrupa'nın 5. büyük liginden daha iyi durumdayız. Şimdi hocam yayıncı kuruluşa da zarar vermeden
2: evet.
0: Bak zarar vermeden
2: Allah sonumuza eylesin.
0: Topuklarımıza da sahip çıkaralım hocam. Bak topuklara herkes sahip çıksın hocam. Ben yürümek istiyorum abi. Bak ben yürümek istiyorum. Bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Hocam lise tahsilin var değil mi?
2: Mutlaka.
0: Senin de var değil mi hocam? Üniversite, lise tahsilin var.
1: Üniversite.
0: Ben ilkokul mezunuyum hocam.
2: Sen ne mezunsun?
0: İlkokul.
2: Ben de ilkokulum abi.
0: Yok ben ilkokul mezunuyum.
1: Ben köy ilkokulunu okudum.
0: Can Bey ilkokul mezunuyum abi.
2: Ben ilkokul 10 sene bitirdim hocam.
0: Hocam bakın.
1: Çaylı köy ilkokulunu
0: mezunuyum. Hocam mezunum. Bakın. Adıyım benim var. Annem babam ilkokul mezunu hayatım.
2: Benim annem babam okumamış.
0: Okumamış. Hocam. Bu bir ölçüt değil fakat yayıncı kuruluşa zarar vermeyelim. Topuklara sahip çıkalım.
2: Çıkalım
0: hocam. Ya. TFF başkanlarımız
1: zaten.
0: TFF başkanımız mektep eğitimi yok ya.
2: Allah ömür versin abi.
0: Hocam mektep eğitimi yok ya.
1: Şey mi? Tek mi? İlkokul tek mi?
0: Büyük bir ihtimalle öyle hocam.
2: İlk bak. Baba yardıma bak bak.
0: Hocam. Bak. Bunu cımbızlamasın ha kimse. Bak bunu cımbızlamasın.
2: Ne cımbızlayacağım hocam?
0: Hocam bak. Benim anam babam ilkokul mezunu.
2: Tamam, bizimki de aynı hocam bizimki de.
0: Tamam. Bak
2: bizim ilkokul mezunu değil. Bizimki medreseden mezun.
0: Baba şimdi sen de az önce ne dedin? O notlarını bir okur musun? TFF hakemleri Dünya Kupası'nı oku bakayım.
2: TFF Başkanı Dünya Kupası'nda...
0: Taksi gözlüğünü ıhtiyar
2: Dünya Kupası'nda...
0: Ya hayat

0: taksiyonun
1: hakemlerin olmaması benim suçum.
2: Benim suçum değil diyor.
0: Tamam, benim suçum. Ben yaptım. Az önce Anadolu Ajansı'na verdiği demeci gördün mü?
2: Halil
0: Avrupa'da ne dedi? Hocam ne dedi? Avrupa'da biz hakemlikte kaçıncıymışız?
2: Beşinci.
0: Bu da onun başarısı.
2: Büyük başarı.
0: Çok büyük başarı.
2: Halil Umut Meler içinde bir beyanatı var biliyor musun?
0: Ne dedi hocam?
2: Halil Umut Meler diyor, talihsiz bir olay yaşadı diyor. Ondan sonra kendini düzeltemedi diyor.
0: Topuklara sahip kim? Hocam bak, ben bundan sonra evime sağlıklı gitmek istiyorum. Bence bu konuyu kapatalım.
2: Hocam sen Teknik Sınırlı Lisesi'ni biliyor musun?
0: Benim hemen iş yerimin yanında hocam.
2: İş yerinde. Oradan geçiyor muyum da?
0: Her gün.
2: Orada futbol maçları olurdu, mahalli ligler. Orada
0: Alberto'yla
2: bak nasıl biliyorum.
0: Günay vardı hocam.
2: Günay. Bunları rahmetle anıyoruz.
0: Rahmetle aman
2: rahmetle
0: hocam.
2: Rahmetle anıyoruz.
0: Aman hocam.
2: Çok değerli, kıymetli.
0: Lastik top dikerler miydi hocam onlar?
2: Top diker, top yağlar.
0: Yağlar mıydı
2: hocam? Yağlar topu hocam.
0: Evet.
2: Topu. Şimdi eskiden topu yağlamazsa su.
0: Olurdu şap diye böyle
2: geldi. Hem su hem güneşi gördün mü ipler şöyle hocam çürüyor ya. Çürümez için topu yağlıyorlar. Ama onun ekülleri var hocam şimdi. Bak onlar da başarılı.
1: Hocam şu arada Fener kunduracı var hocam biliyor musun?
2: Nerede? Bambu Cemalesi'nde.
1: Şeyde ya o şey yaşlı balıkçı Yaşar'a giderken. Solda.
2: Fener kundura.
0: Hocam niye, telefon neyden, çalıyor. Hocam neyden bak içeriye Allah mı telefon çaldı? Bakın yemin ediyorum telefon çaldı. Ezel telefon çaldı.
2: Bana mı?
0: Aman abi. Hocam şimdi, kapatma gidelim çocuğum küçük benim hocam.
1: Kramponun.
0: Annem bak korkar benim annem hocam.
1: 20 sene hocam, 30 sene önce krampon ilhami var orada tamir ederler.
0: Onlar aklım verir.
1: Futbol topunu.
0: Abi zor hocam ilhami. Telefon çalıyor diyorum.
1: Ya çalsın.
0: Bak bir... sakata gelmeyin.
1: Hocam.
0: Farklı sularda ülkenin, yüzüyoruz.
1: Bu ülkenin cumhurbaşkanı.
0: Allah'ını seveyim onun
1: ben. Ben dedi.
0: Ona laf etmiyor.
1: Kendimi giymiş gelirim dedi. Doğrudan vazgeçtim.
2: Yardım ne diyorum. Oraya giderim değil benim Mahmut Cürüm ben dedi. Ama öyle bir şey söylemiyor.
0: Hocam bak. Diyor ki Garip AVM, Ali Garip hocam.
2: Hı.
0: Değerli hocam Mahmut Altınbakır, kıymetli abilerim Hacı Bektaş Adı Güzel ve Abuzer Bilen spor camiasına katkılarınızdan dolayı teşekkür eder. Başarıların devamını dilerim. İyi yayınlar. Ali Başkanım programın başlarında düğün videolarıyla videosu diyelim fotoğraflarıyla gerekeni söyledik sizinle alakalı. Yakup Altınışık Mahmut hocam Dünya Kupası'na gidip kafileyi sayarken amatör olarak kendimi hissettim demiş. Kaan Coşkun iyi yayınlar. İnanın bu futbol okulu aldı altında aidat yüzünden bir sürü kişi çocuğunu aldı. Bunlardan biri de benim çünkü orada da adamı olan oynuyor. Yetenek yok para var diye oynatılıyor. Üf. Beni Mahmut Hoca yolladı dedim. Bektaş abi sponsor ol da.
1: Ama onu diye. Her hoca yapmıyor. Yani her hoca değil.
0: Yapan
1: yani,
0: var hocam.
2: Şimdi yani, hocam.
0: Yapan orada da var
1: yapan
0: hocam.
1: Var mı?
2: Tamam
1: var
2: hocam.
1: Ama orada da var.
2: Şimdi gide.
0: Kapatma daha bir iki videom var ha benim.
2: Biliyorum. Kapatmayayım dur.
0: Kapatma ha.
2: Şimdi size soru şu.
0: Sor hocam.
2: Şimdi Toroslar Belediye Spor kapandı.
1: Evet.
2: Dedik ki bazı olumsuz şeyler olmuş veya olmamış kamuoyuna bu yansıdı. Ben de kendi görüşümü sürdüm. Kapansın dedim ya. Yeniden yapılansın, yeniden olsun. Dedik ancak Toroslar Belediye Spor'da yeni bir yapılanma oldu. Ancak hafta içinde 15 gündür bu gündeme getireceğim, getirmek istemedim ama illa getirmeyince seyirciler bana kızıyor.
1: Getir diye mi?
2: Niye getirmiyorsun gündeme diyor. Yani biz bizim dilimizi,
1: çünkü hocam bak şunu
2: derdimizi kim duyacak?
1: Torosları.
2: Ama burada kimseyi suçlamadan, kimseyi şey yapmadan iddia bu. Ben bir şey demiyorum. Veliler, sporcular, hocalar yazıyor, arıyor, anlatıyor. Ankara'dan İthal Başkan getiriliyor sporun başına. Ankara'dan İthal Başkan.
1: Madeyn Ankara,
2: Madeyn Türkiye.
1: Yani işte. Şey yok, Mersin evet. Yok hocam. Mersin
2: Toroslar'da Mersin'de yetenekli sporcu yok mu salon sporu için diyor. Toroslar Belediye Spor salon sporları erkek voleybol takımı neden şampiyonlara götürülmedi? Dışarıdan oyuncu sporcu neden getiriliyor? Ev tutuluyor ve kiralar masraflar veriliyor. Şimdi Toroslar Belediye Spor'un bazı birimlerine voleybol mu, handbol mu bilmiyorum hangi birimse oraya Ankara'dan, Nevşehir'den, Kırşehir'den, Elazığ'dan
1: sporcu mu getiriliyor?
2: Sporcu getirmişler. Belediyenin evi varmış. Bir kısmı orada kalıyor.
1: Kamp
2: bir kısmına mi? Kiralık ev tutulmuş. İşte oranın ev kirası.
1: Öğrenci evi mi hocam bunlar?
2: Bilmiyorum. Ev tutulmuş müstakile. Veya apartman evi işte bir velilerin söylediği. Onların iddiası bu.
1: Ciddi maliyetler bunlar.
2: Ciddi maliyetler. Şimdi ben de diyorum ki onlarda. Niye diyor ya?

0: yani koca Toroslar'da
1: bir sürü çocuk varken,
0: bir sürü diyor,
1: bir sürü sporcu varken,
0: sporcu, salon sporcusu var diyor.
1: Yani
0: niye bunlar değerlendirilmiyor?
1: Enteresan. Şunu söyleyeyim. Toroslar Belediyesi'nin daha önceden basketbol takımı vardı, bölgesellikte oynuyordu.
0: Evet.
1: Toroslar Belediyesi'nin futbol takımı vardı, bölgesellikte oynuyordu.
0: Evet.
1: Uzun yıllar. Toroslar Belediyesi sınırlarında birçok saha var. 3 Ocak sahası, Anafartalar, Koraydın tesisleri var. Maçlar oynanıyor futbol müsabakaları için. Ama bu dönemlerde futbolla ilgili Toroslar'da bir şey konuşamıyoruz. Doğru mu?
0: Şöyle bak, yalnız şurada şu, ben şuna inanıyorum. Mesela bu Türkiye'deki spor olaylarından, şundan bundan, Süper Lig'le ilgili konuşuyorum, bu amatörde alınan kararları. Şimdi mesela Türkiye'deki şu andaki Cumhurbaşkanımızla yanlış bilgiler verildiği kanaatindeyim ben.
1: Neyle ilgili mesela?
0: Ya işte yapılan futbol federasyonu yapılan işler. İşte
1: tamam, onunla ilgili o ona gitmez o. Onlar ya, alttaki adamlar zaten.
0: Spor Bakanlığı kanalıyla yanlış bilgi veriliyor.
1: Evet.
0: Eğer kendisi hakikaten bu olaylara, çünkü futbolu bilen,
1: vakıf olsa,
0: sporu bilen bir kişi.
1: Olaya vakıf olsa.
0: Bak ona derhal hepsini
1: çözer. Müsaade etmez hepsini hocam.
0: Hepsini çözer.
1: Hepsini dağıtar hocam.
0: He. Şimdi burada Toroslar Belediye Başkanı'na da burada yanlış bilgi veriliyor. İşte sporcu yok
1: hocam,
0: deniyor.
1: Toroslar Belediye Başkanı her sabah sahilde spor yapıyor.
0: İşte bayağı bilgi. Bilgi hocam herhalde. Anlamaz futboldan.
1: Ya futbol
0: bilgi işte, yanlış veriliyor. İşte, mesela İtal
1: danışmanları.
0: İtal başkan getiriyor.
1: Hocam danışmanlar, orada akıl hocalar veya yönlendiren kişiler sporu bilen insanlar olursa, etrafındaki insanlar sporu bilen insanlar olursa o da doğru işler karar
0: mesela,
1: verir.
0: Toroslar Belediye bilmem ne şirketi varmış. Onun başkanında bir kulüp başkanı varmış. Bu arkadaşımız da Ankara'dan gelmiş.
1: Hocam Mersin'de kalmadım hocam Ankara'da.
0: Abi, Mersin'de FIFA hakemi var. Vedat Yüksel.
1: Toroslar Belediyesi'nde çalışıyor evet.
0: Eşi de şey.
1: Milli
0: şampiyon.
1: Evet. Milli sporcu.
0: Akdeniz
1: oyunlarında şampiyon
0: oldu.
1: Akdeniz
0: oyunlarında şampiyon oldu.
1: Evet.
0: Daha ne istiyorsun abi sen?
1: Olimpiyatta yarıştı.
0: Yani. Yani spor farklı, siyaset farklı, o farklı.
1: İşte,
0: hani neyse, ben kimseyi, belediye başkanı falan suçlamıyorum. Velilerin bana söylediklerini aktarıyorum. Buradan da ilgililere duyurulur.
1: Ankara'dan diyorum. Değil de Mersin'den seçilsin kardeşim
0: yani,
1: diyor. Ben de olsam ben de onu isterim.
0: Evet Bektaş Bey, videolarım var dediniz. Sesinizi duydum kardeşim.
2: İki tane Ezel, sende iki tane görüntüm var. Tek tek verelim abi. Birinde başarılı olduk, birinde başarısızız, birimizde yoluna devam edeceğiz, birinde devam edemiyoruz. U15 Ezel, U15 Akdeniz Belediye'yi ver.
0: Bir dakika dur. Tekrar alayım.
2: Telefon geldi, kesin biz gittik hocam.
0: Toroslar'ın mı? Toroslar Belediye basketbol takımı, handbol takımı 27 Nisan'da birinciliğe yükselmiş.
1: Evet.
0: Tamam, bunu da duymuş olalım. Bu da bir başarı.
2: Evet.
0: Şampiyon olmuş. Birinci
2: başarılar de. Diliyoruz.
0: Tebrik ediyoruz emeği geçenlere.
2: Sevgili Ezel, U15 yaş grubunu Akdeniz Belediye Spor ne yazık ki bugün Seyhan Belediye ile karşılaştılar hocam. Antalya'daydı herhalde büyük bir ihtimalle. Yanılıyorsam lütfen düzelsin. Sevgili Ezel, iki görüntü var. Otobüslere binmeden önce iki görüntü aldık. Hızlıca verirsem sonrasında diğer görüntüyü alacağım. Onda da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin. Evet hocam.
1: Bu Akdeniz Belediye.
2: Bu Akdeniz Belediye abi.
0: Bu kaç takımı?
2: U15 hocam. U15.
0: Nereye gitti hocam bunlar?
2: Hocam bunlar yanılıyor olabilir.
1: Karaman.
2: Karaman mı?
0: Evet.
2: Emin misin hocam?
1: U15. Dur bir saniye bakayım ben. Karaman'a
2: bak, diğer fotoğrafı da ver. Diğer fotoğrafı da ver.
0: Bayağı güzel gençler varmış ya.
2: Evet hocam.
0: Oo.
2: Mehmet Akyürek.
0: İsa Hoca.
1: Metin Kalecan. Ferhan Bey.
2: Buradan hepsine selam olsun.
0: Hepsine selam olsun.
2: Hocam bugün oynanan
0: hocam,
2: maçta.
0: Hocam teşekkür ederim.
2: Ne demek hocam, işim
0: bunları
2: bu.
0: Bunları bul hocam böyle.
2: Hocam Seyhan Belediye'ye bugün 2-0 mağlup olarak yoldalardır, geliyorlardır hocam.
0: Hocam bizi temsil etmişler, gitmişler.
2: Babana rağmen.
0: İyi sporu çıkar.
2: Babana rağmen.
0: Allah emeklerini boşa çıkarmasın.
2: Ezel diğer görüntüyü ver.
0: Görüntülerimizi.
2: Ezel diğer görüntüyü ver.
0: Destekleyeceğiz.
2: Diğer görüntüyü ver Ezel. Hemen alttaki bir görüntü daha var. O da bu güzel sonuç vereceğim hocam bununla.
0: Ders tabii. Bunda, hep kötü verme hocam.
2: Bundan güzel sonuç aldık. Bugün o.
0: Ver hocam.
2: Ver Ezel. Diğer ver. Ezel bugün yavaş, sana sevmem ben ha. U15 Türkiye Şampiyonası hocam. Gaziantep grubu. Hocam. Osmaniye. Hemen okuyorum hocam.
0: Anadolu Gençlik Spor Kulübü.
2: Osmaniye Anadolu Gençlik Spor 1.

0: Adana Kanarya 2, Kilis Gençlik 2, Mersin Büyükşehir Belediyespor 3.
1: Oo, bravo, bravo.
0: Ezel biraz şeyi zoomla, bravo. Bir gençleri bir görelim.
2: Mersin Büyükşehir Belediye'de şey var, Yalçın Hoca mı var başında?
0: Hocayı görmedim de hocam. Karabu, bu çocuklar hocam bugün maşallah galip geldiler hocam.
1: Yalçın Hoca'nın talebesi bunlar.
0: Helal olsun.
1: Yalçın Günay'ın.
2: Evet, Yalçın
1: Günay. Yalçın Günay, hoca, Yalçın Hoca'yı tebrik ediyoruz.
2: Altyapıda...
1: Eski profesyonel futbolcumuz Yalçın Hoca.
0: Güzel hocam bugün yapıyor. Bugün galip gelindiği için demek ki yola devam.
2: Aynen, orada eleme usulü.
0: Orada hocam eleme usulü var.
2: Puan usulü değil.
0: Akdeniz Belediyesi U15 takımı mağlup olduğu için bugün Seyhan'a geliyordur hocam, yoldalardır.
1: O şey, geliyor, iyi yolculuklar diliyorum.
0: Ama bunları da vermemiz gerekiyor hocam. Tabii, vermemiz teşekkür olsun ediyorum hocam zaman verdiğiniz
1: için. Güzel ederim, estağfurullah. Böyle şeyler güzel şeyler.
0: Ya keşke...
1: Gençlere ölüm verelim.
0: Verelim hocam. Verelim. Evet, oradan da İsa hocamıza da selam olsun.
2: Genel olarak değerlendirdiğimizde eğer bugün TFF'nin amatör kurulunda çıkacak olan kararlar amatör sporu amatör lehine sonuçlanmazsa önümüzdeki amatör sporla ilgili, futbolla ilgili çok şeyler konuşamayacağız. Birçok kulüp kapanma noktasına gelecek. Birçok kulüp bu şartların yerine getiremeyecek. İnşallah bu yanlıştan dönerler diye düşünüyorum.
1: Ben döneceği kanaatindeyim.
2: Ben de.
0: Ben çünkü, öyle düşünüyorum hocam.
1: Çünkü kulüple kapanır ya.
2: Öyle bir durum
0: ya, hocam,
2: var.
0: Hocam
1: sokaklar çocuklara dolar. Yani çocuk gidiyor spor yapıyor. Okuluna gidiyor spor yapıyor. Okuluna gidiyor spor yapıyor. Kötü alışkanlıktan kurtuluyor.
2: Spor gerçekten çocuklarımız için, geleceğimiz için, gençliğimiz
1: çok
2: için.
1: Çok önemli.
2: Olmazsa olmazlarımızdan.
0: Hocam spor yapan adam madde kullanmaz.
2: Olmazsa olmazlarımızdan.
0: Spor yapan adam
1: saygılı olur.
0: Saygılı olur.
1: Adam olur. Kadar. Şimdi o gün düğüne gittik. Üç tane sporcu karşı karşıya gitti. Nasıllardı?
0: Adam.
2: Filinta gibi değil mi?
0: Filinta gibi.
1: Bak, tokalaşmalar.
0: Oturdular.
1: Büyüklerini, küçüklerini.
0: Nasıl olur ya?
2: Her ne kadar bazı dış güçler bu ülkeyi karıştırmak isteseler de gençliğin ahlakını değiştirmeye çalışsalar da işte biz ne diyoruz burada? Biz spor adamı olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi spora yönlendirelim ki onlar da ülkemize, milletimize,
1: bayramımıza, faydalı bir insanlar
2: olsun diye. Sağlıklı insanlar olsun.
1: İşte Arda Güler gibi.
2: Aynen.
1: Bak,
0: aslan gibi çocuk.
2: Geçen
0: ya.
2: Mersin'de bir okul. Mersin'de bir okul Arda Güler seni istiyoruz diye bir video vardı. Gördün mü hocam?
1: Evet.
2: Arda ya. Güler seni istiyoruz.
0: Belki de gelir hocam görür. Belli
2: belki olacağım, görür. Sosyal medyada bayağı bir yayınlandı. Ben Mahmut hocam bizim birçok programımızı izleyen metro mağazasına çalışan Ertuğrul kardeşim Gürkan, Ertuğrul Gürkan kardeşime selamlarımı iletiyorum.
0: Bizden de selam olsun. Ben komşularıyım hocam.
2: Bilal kardeşim.
1: Sen her gün geçiyorsun oradan.
0: Her gün geçiyorum. Öyle mi? Hangi bölümde takılıyor?
2: Meyve, sebze.
0: Beni kesin tanıyordun.
1: Tam benim bir yerim hocam.
0: Ben de hocam yanında balıkçıyım.
1: Hocam tam benim yerim.
2: Bilal Peyici kardeşim.
0: Beni tanıyordun.
2: Carrefour'da o da elektronik bölümde.
1: Bana, oran gitsen bana güzellik yaparlar değil mi hocam?
2: Yaparlar hocam.
1: Tamam geliyorum kardeşim.
2: O da ona da selamlarımı iletiyorum. Bizler onlar da bize olsun izliyorlar. Selamlarını iletiyorlar. Teşekkür ediyoruz. Keyifli bir program oldu.
0: Allah razı olsun abi.
1: Okumadığım bir şey var mı? Hemen
0: hocam,
2: Yakup Altınıçık bayağı bir şeyler yine yazmış.
1: Yasin hepsini okuyamıyoruz.
2: Evet. Sonra kızma Yakup bize.
0: Vallahi her şeyini okudum Yakup abi yani.
2: Yani biraz
0: Efkan Demir, Polat, Berk Deniz de var derken ne kadroda bir şey biri mi vardı?
1: Berk Deniz.
0: Verdiğimiz görüntülerde.
1: Var evet. En alttaydı Berk Deniz. Amiri takımı aday kadrosu. En altta Berk Deniz var.
0: Anladım. Tamam.
1: Var mı hocam mesaj bir şey?
0: Hepsini bitti okudum mi diye biliyorum hocam.
1: Bitti mi? Tamam mı hocam?
2: Tamam hocam. Teşekkür ediyoruz.
1: Abdül hocam çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Benim can güvenliğim yok. Siz önce önden ineceksiniz.
2: Bak yine söylüyorum.
0: Ben arabaya binerken şimdi annem korkar.
1: İman et aşağı inmiş. Evet.
0: İman. Duan et.
1: Aşağı inmiş.
0: Duan et.
1: Sen kendini al. Takdir Allah'a bırak.
0: Tabi.
1: Var mı diyeceğin hocam?
0: Teşekkür ediyorum hocam.
1: Efendim bir program daha sonuna geldik. Öncelikle ana sponsorumuz Anıl'aki Nihat Kadıoğlu, Osman Kadıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Sivas Spor Okulları'na İlhan Umman'a teşekkür ediyoruz. Hocamız bir iki haftadır aramızda yok. Malum bahçe işleri falan var, onlarla uğraşıyor. Mersin Cezeri'ye, Erkan adlı güzel Bektaş'a, güzel kardeşlere teşekkürler ediyoruz. Murat Tam Güvenli'ye teşekkür ediyoruz. İçeride TV, Sun TV ekranlarından yazın mutlak surette Fındık Pınar'da oynanacak maçlar yine ekranlara taşıyacağız. Efendim bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
10: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
8: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444 0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında.

tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
0: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: Sulu yemek ve kahvaltıda yağmur yemekçilik. İş yerlerine tabldot usulü yemek servisinde yağmur

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her

0: 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
8: Vanili köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vanili köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vanili köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vanili köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
5: Vanili köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vanili köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdum. Ah hala.

yaran, saklarım derdimi sizlerle de.

insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor. Yaranın

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.